içimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

0: acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem.
1: İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz seni. Viyana FM.

that. Vione FM de. Vione FM. En iyiler. En iyiler. Vione FM de. Vione FM. Ali Süzen yayında. Yayında. Viyana efendim.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da, Geiselbergstrasse 28, Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet vermekte. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Gürbey Restorant 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı, Kuellenstrasse 100. Kun Kargo, uluslararası taşımacılık ve gümrükleme çözüm ortağınız. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi, Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde.

Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar, kolay gelsin. İyi ki Viyana FM, iyi ki varsınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. Firdevs Hanım günaydınlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Işıl günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Mahmut Akçagöz günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı işler olsun herkese diyor. Eyvallah Mahmut. Ufuk günaydınlar, vay vay vay, kimler gelmiş, Ufuk Ergün gelmiş. Kardeşim hayırlı işlerin olsun, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Ufuk Folye. Biliyorsunuz havalar ısındı artık, güneş ışınları direkt içeriye geliyor, arabalar fırın gibi oluyor. Ufuk folye yapıyor camlara ve bu ışıkların, bu sıcağın etkisini kesiyor. Cumartesi günü gittik yaptıralım dedik ama adam full, abi termin yapmanız lazım. Terminsiz olmaz. İnşallah hafta arası vakit bulursa yapacağız. Hayırlı işlerin olsun, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ufuk. Bugün Duyan gelmiş maşallah. Herkes burada, daha telefon numarasını bile vermedik. Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz. Avusturya saati hafta arası her gün 7-9, Türkiye saati 8-10, canlı canlı sizlerle birlikteyim. Bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabiliyorsunuz. +43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp numarası. +43 660 130 19 79 WhatsApp üzerinden bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi bekliyoruz. Eğer ki bizleri Viyana FM uygulaması üzerinden dinliyorsanız sol alt köşede WhatsApp ikonu var. Tıklıyorsunuz, mesajınızı gönderiyorsunuz. Semra Hanım günaydınlar. Ali Bey bol bereketli günlerimiz olsun inşallah diyor. İnşallah Semra Hanım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Emrah Hanım günaydınlar. Mega Süpermarket 23. Viyana Müdürümüz. Günaydın tüm Viyana FM dinleyenlerine ve sevenlerine. Abilerin abisi, günümüz aydın ve güzel geçsin diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin Emrah Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Dün Emrah'la görüştük. 23. Viyana Mega Süpermarket'i komple pinlendirdik yukarıdan aşağıya. Regalleri doldurduk. Emrah çok satıyor ya. Emrah'ım güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Rıza günaydınlar. Abi musmutlu bir gün diliyorum herkese, saygılar diyor. Eyvallah Rıza, hayırlı işlerin olsun. Bereketli, bol kazançlı, bol müşterili bir günün olsun Rıza. Ahmet Yakup Duman. Adam çalışıyor ya. İzni bitirdi geldi, çalışıyor ama gene gidecek. Ahmet'im günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abim. Eyvallah. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Ahmet. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Gürcan abi her sabah olduğu gibi bu sabah da kahvesiyle birlikte geldi ama bugünün bir özelliği var. Bugün fincanı farklı. Fincanında Türk bayrağı var, Türkiye'mizin bayrağı var, ay yıldızlı bayrağımız var. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar dilerim. Eyvallah Gürcan abi. Ge und odak, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Gürcan abi erkenden çatılara çıkıyor. İyisin ama Gürcan abi, havalar serinledi biraz hafta sonu yağdıktan sonra. Bu arada gün için hava durumunu da bildireyim sizlere. En yüksek sıcaklık 27 derece olarak bekleniyor bugün. Güneşli ve sıcak bir hava olacak ama geçtiğimiz günlere nazaran çok daha güzel bir hava bizleri bekliyor. Bayram günaydınlar. Bayram Yıldırım. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Yolun açık olsun. Haydar amca günaydınlar. Ali Süzen iyi yayınlar. Mutlu yarınlar. Marmaris'ten kucak dolusu selamlar. Oo, Haydar amca Marmaris'e gitmiş. Urla'daydı, Marmaris'e geçmiş. Yaşıyorsun bu hayatı Haydar amca ya. Ege'nin masmavi, pırıl pırıl, ışıl ışıl sularına kendini bırakıyor Haydar amca. C
Cihat'ım günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Bereketli yayınlar diliyorum. Eyvallah Cihat. Güzel bir günün olsun. Gusto gurme. Wiener Neustadt. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum Cihat ve Kemal kardeşlerime. Nazlı Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Uzun zamandır yazmayanlar da bugün Nazlı Hanım. Kolaylıklar diliyorum. Ayten Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Bulgaristan'dan selamlar ve aleyküm selam. Ayten Hanım da Bulgaristan'da tatilini geçiriyor. Ne güzel, Işıl'la birlikte. İyi tatiller diliyoruz Ayten Hanım. Suat günaydınlar. Schwarzer Pango, Salzburg. Hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun Suat. Yok mu düz yolun? Suat tabii arabayı aldı. Yengeye hediyeyi verdi. Oh, kom keyfim kom. Suat'ın artık bir yıl sırtı yere gelmez. Dönünce gel de gözyaşımı sil biraz. Tekin günaydınlar. Merhabalar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum kardeşim.

bugün size arka fonda dinleteceğim eserlerin bir özelliği var. Hepsi 2026 çıkışlı. Birçoğunda ilk kez çalacağım, evet. İlk kez dinleteceğim sizlere. Aziz Başkan, Guten Morgen. Ali abi, iyi yayınlar. Herkese hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Eyvallah Aziz Başkan. Aziz Başkan, bugün mü son çorba, yarın mı son çorba? Adam tatile gidecek ya. Bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil, dört hafta hiç değil. Beş hafta hiç mi hiç değil. Tam tamına altı hafta tatile gidecek adam ya. Altı hafta. Vay be. Kıskandık mı? Tabii ki hayır, kıskanmadık. Aziz Başkan, güzel bir günün olsun kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Cansu, günaydınlar. Abim kolay gelsin. Tüm çalışanlara güzel bir gün diliyor. İyi yayınların olsun. Ben de buradayım ve seni dinliyorum. Eyvallah Cansu. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Emrah, günaydınlar kardeşim. Kıymetli abim, günaydın. Eyvallah Emrah'ım, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum sana da. Aleykümselam Onur, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel bir gün diliyorum, kolay gelsin abim diyor. Eyvallah Onur, işin gücün rast gelsin, kolaylıklar diliyorum sana. Top 5 listemize bakacağız, kimler var? 2, 4, 5, 5 taneyi ayıralım hemen. Gel dedin geldik diyor. Hacım, günaydınlar, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun hacım. Nerelerdesin bugün? Ispartalı Ayşe, Guten Morgen. Guten Morgen, Morgen. Abi bu Hollandalılar da garip. Almanca'ya yakın bir dil konuşuyorlar. Turgut, günaydınlar. Aleyküm selam, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Turgut, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tamer, günaydınlar kardeşim, mutlu günler, hoş geldin abi, sesindeyiz. Eyvallah Tamer, Almanya'ya selamlar Tamer. Raşit, Guten Morgen. Ali Bey, Güno. Güno nedir ya? Ya adam harflerde bile cimrilik yapıyor ya. Yok böyle bir şey.

Vay vay vay. Aziz Başkan'ın yarın son günü, sonrasında tatile uçuyor. Hadi bakalım. Vay be. Adam gidiyor abi, gidiyor. Raşit, rüyanda birinci olmuş olabilirsin Raşit, evet. Rüyanda olmuş olabilirsin. İnşallah böğün hangi konu var diyor. Böğün ben de bilmiyorum hangi konu var. Bakacağız birazdan, spontan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Cem geldi, hoş geldi. Günün güzel olsun kardeşim. Bereketli, stressiz, güzel bir gün diliyorum çalışanlara. Hayırlı işler diliyor. Eyvallah Cem. Senin de işin gücün rast gelsin. Adam birinci bir yanında çalışıyor. Kolay değil tabii.

2, 4, 5, 5 tane mesajımızı ayırdık. Murat abi günaydınlar. Murat Erdatlı. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun abi. Hayırlı işler. Sadık günaydınlar. Sadık iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Sadık sen ne zaman gidiyordun? Sen de mi bu hafta gidiyordun? Herhalde Sadık da bu hafta gidiyor. Herkes bu hafta sonu gidiyor. Arkadaş bu nedir ya? Top 5 listemizin 5 numarasında bugün kim var arkadaşlar? Kemal Ünal var. Günaydın abim, iyi yayınlar. Hayırlı günler diliyorum. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Bu arada Kemal, Onur, Murat Erdatlı, Viyana FM bayraklarını yaptırdım size. Hadi bakayım. Bayrak demeyelim, böyle güzel bir afiş yaptırdım. Kalın, uzun ömürlü. Hatırlatın, unutmayalım, bu hafta vereyim sizlere. Top 5 listemizin 4 numarasında Gonca Hanım var. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Hoş geldin Gonca Hanım. Günün güzel olsun. İşin gücünde rast gelsin. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Burdurlu Mehmet var. Günaydınlar abi, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. A23 yine bildiğimiz gibi bayağı bir kapalı diyor ya. Allah'a emanetsiniz, eyvallah kardeşim. Sen de Allah'a emanetsin. İşin gücün rast gelsin, yolun açık olsun. Burdurlu Mehmet. 22. bir yandan komşum Mehmet bu arada. Mehmet çok olduğu için radyoda Burdurlu diye kaydettik. Aslında Burdurlu Mehmet de çok. Mesela Şütrek'te çalışan Mehmet abi de Burdurlu ama onu Şütrek Mehmet diye kaydettik. Böyle böyle devam ediyoruz. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Şerife Küçük var. Oo Şerife Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Vallahi uzun zamandan sonra böyle sağlam da bir derece yaptı. Neredeyse birinci olacaktı. Günaydın canlar, herkese mus mutlu sabahlar diliyor. Tabii ki kendisi mutlu olduğu için bize de mus mutlu sabahlar diliyor. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyoruz biz de. Ve geldik top 5 listemizde günün number one, bir numarasına. Bugün en hızlı mesajı Haydar gönderdi. Günün birincisi number one. Tebrikler Haydar. Cümleten günümüz aydın, işlerimiz bereketli, havamız güzel olsun, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Senin de işin gücün rast gelsin. Arkadaşlar bence bu sıralar Rota Home'dan alışveriş yapmanın tam zamanı. Niye? Sevda Hanım izinde. Haydar dükkanında kendisi duruyor. Her tarafa kırmızı etiketleri basıyor abi, %50'leri. Ya zaten ucuz, bir de %50 basıyor adam. Yapma böyle şeyler Haydar. Çok güzel fırsatlar var, çok güzel indirimler var. Roto Home ve Roto Mobil mağazalarında kaçırmayın bu fırsatları. Yardım et Rabbim, nefes alamıyorum. Salim Aydın günaydınlar, güzel bir günün olsun, hoş geldin.

0: Bugün konu önerilerine açığım arkadaşlar. Tavsiyeleriniz varsa konular için yazabilirsiniz. Yazdığınız diye sizin yazdığınız konuyu işleyeceğiz diye bir şey yok, onu da söyleyeyim. Ama notlarımın arasını alırım. Seçeceğim oradan, ona göre. Bir bakmışsınız, sizin konunuzu işliyoruz. Mumine abla günaydın. Mumine abla tarlada yine dinliyor. Çalışıyorlar, işte bitmek üzere. 8'de bitiriyorlar işi. Son yarım saatler artık. Mumine abla kaç kişisiniz bugün? Kolay gelsin. Sadık cuma günü uçuyormuş, vay be. Adam gidiyor be. Sadık kaç hafta? 3 hafta, 4 hafta? Oo, Tamer bu güzel bak. Aynur Demircan günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Şengül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyor, sevgiler saygılar demiş. Eyvallah, hoş geldin, günün güzel olsun Şengül Hanım. İlk 4 sıradaki ablalarımı, abilerimi tebrik ediyorum. 1. sıradaki Haydar abiyi ayrı tebrik ediyorum diyor Suat. Vay be, Suat centilmen ya. Tebrikler Haydar'cığım, çorbalar senden. Dün de sendendi, yarın da senden. Hep senden içeceğiz çorbalar diyor Aziz Başkanım. Ben de geleyim o zaman ya. Madem çorbalar Haydar'dan, ben de geleyim. Abi beleş çorba varmış, kaçar mı bu fırsat? Beyler toplanın, beleş çorba içmeye gidiyoruz. Murat Erdatlı, hacım. Kemal Onur. Daha işte yok. Şakir'e çay yok, Şakir'e. İlk 5'e de mi giremedik? Hacım valla bırak ilk 5'i, ilk 10'a da giremedin ya. Durum vahim hacım. Vay vay vay, Haydar Bey ıslatı yok mu diyor. Valla bilmiyorum, Haydar Bey ıslatı yok mu? Abi diyor, atıştırmalık ilk soru, Türkiye'nin en uzun isimli şehrini sorabilir misin? Onu sorarız. Böyle sorularda çok kopya çekiyorlar Burdurlu Mehmet. O yüzden kopya çekemeyecekleri sorular bulmaya çalışıyorum insanlar. Hemen soruyorlar abi, Google amcama ChatGPT'ye tak diye cevap buluyorlar. Benden kaçmaz, yakalarım ben. Vay be. Adam 3 hafta tatile gidiyor. Sadık'a bak be. 3 hafta. Kıskandık mı? Tabii ki kıskanmadık. Aziz Başkan 6 hafta gidiyor. Onu kıskanmamışız. 3 haftayı mı kıskanacağız Sadık? Ya canım. Elbet sırada bize gelir. Oo diyor, Ankara gücü oley. Haydar'ım tebrikler. Adamın dibi değil mi? Ham maddesi. Ali Bey, sarı kiraz gördünüz mü? Benim Türkiye'deki bahçemden annem göndermiş. Bilmediğimiz tatlar veya meyveler konu olabilir diyor. Güzel, sarı kiraz. Ben görmüştüm, bundan da çok nadir bulunuyor. Firdevs Hanım valla güzel sarı kiraz. Annenize söyleyin bir poşet göndersin bize. Yeriz biz, sıkıntı yok. Sen de haklısın abi, doğru diyorsun diyor. Valla... Artık çözdük bu işleri be Mehmet. Bayram da Haydar'ı tebrik ediyor. İlginç olan ne biliyor musun Haydar? Murat Erdat da henüz seni tebrik etmedi. Kıskandı mı, ne yaptı bilemedim. Olabilir mi? Beni sandın safya. Sana kalbim hasta, parçak arasında. Oo, Şengül Hanım da uçuyormuş. Bugün diyor benim için çok güzel bir gün diyor. Gece uçuyorum memlekete diyor. Vay be. Uçan uçana, kaçan kaçana. Hayırdır, kampanya falan mı var biletlerde? Star Ryzen. Avusturya gezi. Tebrikler Slipi abi diyor. Kemal tebrik ediyor Slipi abisini. Bugün de Mehmet abinin tarlasındayız diyor. Abimize güzel bir parçayla selamlar mısın diyor. Tabii selamlarız ya. Mehmet abi.
1: Bulgaristan, Mehmet abi hadi iyisin bak, Mumin ablalar tarlayı hallettiler, çalıştırdılar. Gelsin paracıklar be Mehmet abi. Vallahi billahi. Gelsin paracıklar. Arka planda şarkılar çalıyor ama ne çaldığını inanın ben hiç hissetmiyorum bile ya. Hani şöyle biraz kulağıma hoş gelse dinleteceğim biraz da. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Oo, Nesrin Hanım kahvesiyle birlikte geldi. Vay be, Sinop'ta kahvesini yudumluyor. Bakar mısınız keyfe? Kom keyfim kom. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Nesrin Hanım. İsa günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar dilerim abicim diyor. Hayırlı yayınlarımız olsun inşallah. Abi beleş çay mı var? Şakir diyor sen çık aradan. Bir demin alayım. Gel İsa gel, çaylar benden. Şakir'e çay yok. Adres atarım diyor. Sarıkaya yolunuz. Oo, biz Yozgat'a Sarıkaya'ya gideceğiz de ağacı bulacağız da kiracı kirazı yiyeceğiz de kurtlanır o zaman. Proteinli olur. Kıyması çok olur. Haydar, Haydar'ımdan önce söz verenler var. O kendini biliyor diyor. Allah Allah. Haydar'dan önce söz çorba sözü verenler mi var? Abi çorba varsa beleş içeriz ya. Abi diyor bayrağı cumaya kadar alayım senden. Maça gideceğim, statta açarım. Oo, Kemal maça gidiyor. Hadi iyisin Kemal. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Viyan efendim. Hüseyin abi geldi. Hüseyin abi Guten Morgen. Neredesin Hüseyin abi sen ya? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Hüseyin abi. Ben diyor 5-6 yaşlarındayken Şönburun'da sarı kiraz ağaçları vardı. Çıkıp bol bol yiyorduk. Şimdi yok diyor. Kesmişlerdir onları Aynur Demircan. Bu arada arkadaşlar Viyan FM Instagram ve Facebook sayfasını takip etmeyi unutmayın. Hatta bizim WhatsApp grubumuz var. Yayınlarla ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz. Grup demeyelim ona, bilgi kanalı. Herkes katılabiliyor. Sadece biz paylaşım yapabiliyoruz orada bilgi kanalından. Bazen haberleri paylaşıyoruz. Bazen yayıncılar yayın saatlerini hatırlatıyorlar. Şimdi Viyan FM'de paylaştığımız haber şöyle der. Niederösterreich'te yani aşağı Avusturya'da ağaçlara sarı kurdele bağlanacakmış. Eğer ki ağaçta sarı kurdele görürseniz o meyveleri rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Size tamamen helal. Yani belediyeler böyle bir karar almışlar. Niederösterreich'te sarı kurdele gördüğünüz ağaçlardaki meyveleri ücretsiz yiyebiliyorsunuz. Sarı kurdele yoksa eğer o zaman yiyemiyorsunuz. Yasak. Yasak kardeşim, yasak. Haydar diyor ki Murat abim, Murat Erdatlı abim diyor kıskanmaz. Kesinlikle kıskanmaz. Onun diyor müşterisi vardır. Vallahi bir şey yazmadı. Normalde ben tebrik ederdi başkası olsa Haydar da seni tebrik etmedi. Ne bileyim ben biraz garipsedim yani. Raşit hariç her kese diyor çorba var. Allah Allah. Raşit'te niye yok ya? Şakir'e yok tamam da. O Raşit Şakir değil ki.

Sorma acım ya. Niye böyle olduk biz? Hep İbo'nun yüzünden bu işler var ya. Ali abi, kurdele 1 santim büyüklüğünde mi? Olabilir olabilir. 1 santim olabilir. Valla haberde öyle diyordu. Kurdelenin boyutu yazmıyordu hacım. Bilemiyorum o yüzden. Lütfen diyor, beni yanlış anlamayın ama arkasından söyleye söyleye hepiniz İbo gibi oldunuz. Nerede bele iş, oraya yerleş. Valla Nihal Hanım, sorma ya. Bir atasözü var, bilir misiniz? Körle yatan çaşı kalkar diye. İbo ile aynı kaptan yemek yedik yani, belli. Viyana'ya da geldi, bize de bulaştı. Seviyoruz beleşi ya. Hep öyle diyoruz da sonra hep biz ödüyoruz. Niye böyle oluyoruz? Tabii şimdi bizi tanımayan bilmediği için sıkıntı yok. Haydar'ın parası bizim paramız ya. Abi diyor, bizim Türkler her ağaca kurdele bağlar. Giderler yer abi diyor, sıkıntı yok diye. Değil mi? Mantıklı. Elimizde kurdele dolaşacağız artık Tamer. Elde kurdele abi, hangi ağaçtan yemek istiyorsak meyveyi bağlayacağız ağaca, kurdeleyi yiyeceğiz, ondan sonra sökeceğiz kurdeleyi, diğer ağaca geçeceğiz. Çok mantıklı. Benim olmadığım masa yoktur diyor ağaç. Vay be, masaya yumruğunu vurdu. Ben olmasam bile diyor, benim temsilcilerim var diyor tabii. Konsey sağlam. Raşit'in olmadığı masa olmaz Haydar. Bunu böyle bilesin Haydar Bey. Dayak varsa kaç, yemek varsa otur ye. Tabii hacım, yani yemek varsa yiyeceksin, dayak varsa kaçacaksın. Bu işler böyle. Sarı kurdeleyi biz takarsak abi diyor. Vallahi Aziz Başkan, takıp yiyeceğiz yani. Baktık canımız çekiyor, cepte kurdeleyle dolaşacağız artık. O bana Sleepy diyen arkadaş, cumartesi bizi satışa getiren Kemal Ünal mıydı diyor. Evet Kemal Bey, Sleepy Haydar Bey dedi, tebrik ediyoruz dedi Sleepy Haydar abiyi. Vay be diyor, Kemal diyor çorba sözü vermişti diyor, satışçı Kemal Bey diyor. Valla Kemal'den satışçı olursa bize de bir tane satıcı lazım ya. İşinde uzman, işinin ehli satıcı bir arkadaş lazım bize de. Bu pozisyon için Kemal'i düşünebilir miyiz Haydar? Hüseyin abi izindeymiş. Bah hele sen, bah hele. Hüseyin abi nirdisin sen ya. İzindeymiş adam. Yaşıyorsun bu hayat Hüseyin abi. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar. Şenol geldi, hoş geldi. İyi çalışmalar, herkese selamlar. Malum bu yıl istediğimiz gibi bir tatil diyor, geçiremedik. Sağlık olsun, Allah can sağlığı versin be Şenol. Nasip olmadı ama ben bir karar verdim. Ara ara rapor alıp evde kafamı dinleyeceğim. Bugün yaptığım gibi, nasıl diyor? En güzeli ya. Aklın yolu bir Şenol. Yani ara sıra yapmak lazım. Şenol güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Dinlen biraz, kafayı dinle. Bizim milletimiz oraya kurdele asar o ağaca diyor. Köküne kadar kemirir diyor ya. Yaparlar mı? Yaparlar. Ama şöyle, ağaçtan meyveyi sadece doyacak kadar, kendine yetecek kadar yiyorsun. Yani bizimkiler gibi böyle poşet toplayıp satmıyorsun. Eve getirip reçel yapmayacaksınız arkadaşlar. Sadece yiyebileceğiniz kadar. Vallahi diyor, ne çabuk unuttum çorba sözünü verdiğini abi diyor. Kemal Ünal unutmuş mu çorba sözü verdiğini? Ben mi unuttum? Neydi abi diyor o meşhur kelime diyor. Paşaport. Paşaportun aslında gelsin Raşit. Haydar kardeşimi ve ilk 5'e giren arkadaşları tebrik ediyorum diyor Gürcan abim. Eyvallah Gürcan abi. O değil de Gürcan abi de pek çorbaya gelmiyor ya. Niye, hayırdır Gürcan abi? Valla Gürcan abi çorbada yakalarsam direkt çorbaları Gürcan abiye ısmarlatacağım. Öyle yak. Hep gelmiyor çorbaya.
Günaydınlar, musmutlu sabahlarımız olsun. İnşallah hoş geldin Ali, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Tülay Hanım geldi, hoş geldi. Dövmeli Tülay, 21. Viyana güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Haydar bravo, gelsin yemekler. Haydar niye kıskanayım, benim gibi değil diyor ya. En azından birinci olduğu için diyor, bir yemeğini yerim Haydar. Tabii canım. Haydar birinci oldun, herkese yemek ısmarlıyorsun, tamam mı? Haydar bir de dedi ki o masada yemek yiyeceğiz dedi. Döner yiyeceğiz dedi bak. Reklam çektik abi bir masada. Masa çok meşhur oldu, çok tanınmış oldu. O masada döner yiyeceğiz dedik ama hala yiyemedik. Aradan bir ay geçti. Niye böyle?

0: Dur. Yol durumuna bakacağız. Hızlıca yol durumuna bakacağız. Mesajları hemen toparlayalım hızlıca. Günün sözü: her masada varız. Sevildiğimiz masada konuk olarak, sevilmediğimiz masada konu. Vay vay vay. Raşit'ten günün sözü: sevildiğimiz masada konuk olarak, sevilmediğimiz masada konu olarak. Adam vurdu, 90'a taktı ya. Vay be. Raşit'e özel bir hediye gönderdim. Onur da gönderdi hediye ama diyor, Raşit'e özel bir hediye. Allah Allah. Haydar hediye göndermiş Raşit'e. Merak ettik. Raşit hediye ne? Bir söylesene ya. Vallahi. Raşit kendisi söylesin ne olduğunu. Abi diyor, çorba diye canımı çektirdiniz diyor. Bugün ben de bir uğrayayım da diyor, Gürbe'ye bir çorba içeyim diyor. Git Cihan'ın yanına, Gürbe'ye bir çorba iç, selamımızı söyle. Mehmet Burdurlu Mehmet. Vallahi güzel oluyor, keyifli oluyor. Oh, sabah erken saatte mis. Herkes sırayla abi izne gidecek. Hüseyin abi gitti geldi. Şimdi Faruk gidecek. Siz de gidin. Hepiniz gidin. 5 hafta, 6 hafta, 3 hafta gidin abi. Elbet sıra bana da gelecek. O zaman görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Kaç hafta gideceğim bakacaksınız. Ya.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Niye? Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var arkadaşlar. EasyTrack ile araçlarınızı her yerde takip edebiliyorsunuz. Dakika dakika, saniye saniye, salise salise. Hemen yol durumuna bakıyoruz. A23 Süt Ostangente kalabalık her sabah olduğu gibi ama geçmiş günlere nazaran bugün çok daha iyi durumda. Kaza olmuş bir de, o kazanın da etkisi var tabii ki. Favoriten istikametine doğru Geverbe Park Stadlo'dan itibaren yoğun bir trafik var. A23 Süt Ostangente'de. Kagran Genzendorf istikameti ise açık. Herhangi bir sıkıntı yok. A22 gayet güzel, açık. Her iki yönde bir sıkıntı yaşanmıyor. Sadece Nordbrücke üzerinde bir kaza olmuş. Kazadan dolayı hafiften bir trafik var. Trafik yoğunluğu var. A4 havaalanı yolu. Havaalanı istikameti açık arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Viyana istikametine doğru S1 yol ayrımından itibaren yoğunluk var. Yoğun ama akıcı gözüküyor. İnşallah kaza yoktur. Kaza varsa orası sıkıntılı. İnşaat bölgesi çünkü. Sonracığıma A2 açık, A1 açık, A3 açık, S1 çevre yolu açık, Gürtel açık. Sadece Nussdorf'e Gürtel biraz yoğun görünüyor. Ondan sonracığıma hangi caddeymiş burası ya? Breitenfurter Strasse'de biraz yoğunluk var. Altmannsdorfer Strasse yoğun ama akıcı gözüküyor. Öyle kayda değer pek de bir trafik yok. Yolunuz her daim açık olsun. Siz yine de yola çıkmadan önce yol durumuna mutlaka bir bakın, bir göz atın. Ne olur ne olmaz. Kendinizi sağlam alın.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Sağlık olsun bir Hüseyin abi, seneye gidersin. Ben böyle bir hediye görmedim diyor. Allah Allah. Raşit gönder bakayım, hediye neymiş ya? Abi resimli göndermeyeyim sana şimdi diyor yani. Gönder gönder, neymiş bir bakalım Raşit. Ferhat 54 günaydınlar. Oo Ferhat, sabah sabah tatlı dokunur be abicim. Yapma böyle şeyler ya. Adam kek yiyor sabah sabah ya. Kahvenin yanında. Sonra bir de kiloluyuz falan filan. Tabii kilo alırsın sabah sabah, kek mi yedin? Adam tatilde kek yiyor bak. Ferhat'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Adam tatilde bile dinliyor, görüyor musunuz? Helal olsun valla. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey kulağım sizde ama bu hafta işe başladığımdan çalışkanlıktan yazmayı unutuyorum diyor. Çok çalışıyormuş Leyla Hanım. Kolay gelsin, işin gücün rast gelsin. Sağlık olsun ya.

0: hiç.
1: Ya Allah'tan çok yazamıyor. Yazsa var ya ortalığı karıştırıyor hep. Feminist, iki numaralı feminist. Bir numara Demet. Demet bir numara, Leyla Hanım iki numara. Naide günaydınlar. Abi keyifli yayınlar. Oo Naide neredesin sen ya? Uzun zamandır sesin solun çıkmıyor. Ne yaptın, izinde misin, tatilde misin? Allah Allah, ciddi misin Murat abi? Gerçekten böyle mi olmuş? Şimdi Murat abi hastaneye bir tane müşteri bırakmış. Hastaneye getirdim. Adam diyor 80 yaşının üzerinde diyor. Niye hastaneye gitmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Sünnet olmaya gitmiş. Niye senin gibi genç yaşta olmadıysan demiş. Sağlık için şart sünnet. Oo Naide köydeymiş. Köydeyim halen abi. Köydeyken derken hangi köy yani? 10. Uyan'da bir köy bizim için. Neredesin? Biçer zamanı. He, Naide köye varmış ya. Biçer zamanı. Bitsin tatil başlayacak. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Oo biçer döver. Makinayı da mı sen kullanıyorsun yoksa? Aziz Başkan hayırdır ya? Çiçek mi aldı hani Aydar'a? Vay be. Aziz Başkan yok. Haydar Aziz Başkan'a çiçek almış gidiyor ya. Koca bir kova böyle. Jesti görüyorsunuz. Haydar kardeşimi tebrik ediyorum ve kendisine çorba ısmarlamak istiyorum. Bana içecek ısmarlamıştı. O günden beri içimde bir ukde kaldı diyor ya Şenol. Şenol'u görüyor musun? Herkes Haydar'dan çorba bekliyor, yemek bekliyor. Şenol da diyor ki Haydar birinci oldu, çorba diyor benden diyor. Helal olsun Şenol'a ya. Niye öyle diyorsunuz Ali Bey diyor. Geçen hafta çok yazdım ve çok eğlendik ama değil mi? Ya bir tane feministle zor baş ediyorduk. İki tanesi var ya tam başımıza bela oldu. Emine abla günaydınlar. Oo Emine abla. Emine abla bugün erkenci. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ürgüp'te havalar sıcak mı? İnsan sevdiğine böyle yapar. Ha gerçek diyor ya. Vallahi şaka değilmiş, gerçekmiş. Murat abinin 5 yıldır müşterisiymiş. Adam 80 yaşında sünnet olmaya gidiyor. Sağlıklı olduğunu daha yeni keşfetmişler. Görüyor musunuz? Çiçekli çay değil mi? Vallahi Aziz Başkan güzel çıkmış çiçekli çay. O saksıyı sana mı verdiler? İçinde çiçeklerle birlikte. Urlop'a gidiyorsun ya, tatile gidiyorsun. Haydar'ın içinden gelmiş demiş ya. Aziz kardeşime bugün bir çiçek vereyim. Bir saksı çiçek. Vay be. Romantik adam ya. Bekliyor mu? Bekletiyorsun. Her sabah bekletiyorsun Haydar. En son gel, sen geliyorsun. Olmuyor böyle Haydar ya. Tabii Naide zengin olunca tarla çok olur be. Tarla diyor çok bitmek bilmiyor diyor. İlde de değil ama diyor doldur indir bindir. Malum babam hala ayaklanamadı, işler bana kaldı. Vay helal olsun Naide var ya. Her işi yapıyor, her iş geliyor elinden ya. Vallahi. Hem erkek işi hem kadın işi yapıyoruz diyor. Hiç fark etmiyordu Naide. Helal olsun vallahi. Tebrik ediyoruz Naide'yi. Haydar Bey'in ortama girişi. Hediyen güzelmiş ha Raşit. Tepe tepe kullan. Kemal ne var orada? Kavgam var. Ambulanslar falan.

Şimdi bu şarkının ardından Serkan Nişancı söylüyor, Eller Üzer. Unutacağım adlı eseri dinleteceğim peşin sıra. Zaten bu Eller Üzer'in devamı niteliğinde bir eser. Çok da güzel. Kulağınızı dört açın bak. Geliyor. Geliyor.

0: Şu an sesime 25 yaş altı kulak veren var mı? 25 yaş altı gençlerden var mı? Onlara göre bir şarkı çalacağım. Varsa, yoksa çalmayacağım. Var mı gençler 25 yaş altı? Nedim Soylu, günaydınlar. Başkan, iyi yayınlar. Eyvallah Nedim Soylu. Tatilde bitirdin, geldin, çalışıyorsun. Nasıl bir duygu? Nedim Başkan. Abla ne öyle ya? Ürgüp 33, 31. Yanıyor, yanıyor. Ürgüp yanıyor. Kör olasın, deli gibi istiyor seni, sensiz uyumuyor. 25 yaş altına şarkı göndereceğim. Bir elleri bir göreyim şöyle. Oo, 24 yaş var. 2 etti. Başka var mı? Yok, kendini öyle hissediyorsan olmaz. Hissetmek ayrı, onu kabul etmiyoruz. Umut dinliyormuş. Aa, Umut. Tosunum, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun Umut. Babasıyla birlikte dinliyor. Vay, bak Gürcan abim var. Tam 25 yaşında Gürcan abim. Kemal var 18 yaşında. O da kabul olur olur. Murat Erdatlı abim de var. O da diyor ben 25 yaş altıyım diyor. Leyla Hanım da 24 hissediyormuş kendisini. Vay be. Abi radyo gençlerle kaynıyor maşallah. Hayat bu elbet, gülebilirim. Vefasızın birini ömrüme. Selma Hanım günaydınlar. Ali abi hayırlı yayınlar. Geceleri saymazsak ben 21 diyor lütfen. Parça diyor, çal diyor. Çok merak ediyorum nasıl bir şey diyor. Bir bakalım diyor. Nevşehir'e sevgiler selamlar olsun. Güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum Selma Hanım. Bakacağız çalacağız. Bayağı genç varmış aramızda ya. Oo, Nazlı Hanım da var. Raşit varmış 25 yaş altı. Evet Raşit genç ya. 18. 16 16 Raşit 16. Haydar diyor ki Şenol abi sağ olasın her zaman yeriz içeriz. Biz seni biliyoruz abi diyor. Aynen Şenol'u biliyoruz. Gerçekten Şenol kardeşimizin eli bol. Yemeği içirmeyi seviyor. Allah razı olsun kendisinden. O çorba diyor başka güne kaldıysa yalan oldu. Sorma Onur aynen öyle oldu ya. Yalan oldu. 49 olur mu başkan diyor. Olur be. Nedim söyle, idare ederiz arada seni, kaynatırız, sıkıntı yok. Çok zor oldu izinden sonra diyor. İlk gün 12 saat çalıştım, vay be. İzin sonrası çalışmak zor olur. BJK Murat abi var, 19 yaşındaymış Murat abi. Ya, günaydın kardeşim, kolay gelsin. Tamam Murat abi, yapalım hemen. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum abi diyor. Geceleri saymazsak 24 olur mu? Mustafa olur ya, niye olmasın ya? Seni mi kıracağız? İlk başta olmaz dedik ama. Olur olur, geceleri saymazsak birçoğunuz kurtarıyor yaşı. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Mustafa. Ben daha dün diyor 17'me girdim diyor. Raşit, ondan hiç şüphemiz yok. Ben 16 diyordum ama... Hüseyin abi 25'inden gün almış. Vay be. Herkes genç. En yaşlı burada benim demek. Dün diyor bunu mu gönderecektim diyor. Her yerde bu çalıyor. Allah Allah. Dinletelim abi. Ferhat o iş bende. Abi diyor 41 yaşındayım ama sorsan kendimi 80-90 gibi hissediyorum. Yuh. Yuh be kardeşim 80-90 nedir Burdurlu Mehmet ya. Allah Allah 80-90 diyor adam ya. Suat varmış 20 yaşında. Vay Suat çıtır. Geceleri saymazsak ben de 25,5 diyor Tülay Hanım. Vay be 25,5 bile var. Diyorum ya herkes genç bir yaşlı benim. Umut kızdı sana diyor bilgin olsun. Bana niye tosun diyor. Tosun güzel bir şey ya Şenol söylemen. Umut tosunum. Hamsi mi diyelim, Hamsi? Hamsi Umut. Kartal, kara kartalım.
1: Dikkat et, her zaman hep ben aradım.
0: Allah Allah, şarkıya gel, 2026 model.
1: Sevda benim.
0: Sabah ve akşamları saymazsak bende 25 ne kaldı ki geriye Nihan Hanım? Sabahı sayma, akşamı kalma, sayma. Ne kaldı geri?

Raşit 17 mi? Ben de niye ergen ergen davranıyor diyordum diyor. Değil mi? Ya 17'sinde çocuk işte, dokunmayın ya. Gönül sersem gününde, bir tutsam kalsam elinde. Ben diyor bağladım işi diyor Şenol. Allah razı olsun. Ali amcamı seviyorum diyormuş. Tosunum ya maşallah. Yürek acısın dayım, bak yine kara odalardayım. Bir gece gibi. Vay be. Şu an diyor mutum vücut diyor Ronaldo gibi vallahi diyor, çok gergin tripli bir görsen. Yok ya, tosunum sever beni ya maşallah. Demet günaydınlar. Biz de biraz önce diyorduk ki yani Demet hayatta feministlik yapmaz. Ondan sonra hiç öyle takıntılı olmaz. İyi şeyler söyledik arkandan yani Demet. Hepimizin günü güzel olsun. Hoş geldin güpgüzel musmutlu bir gün diliyorum Demet'e. Onur da 20 yaşındaymış. Ta ki Raşit'i tanıyana kadar 20'ydim diyor. Ne oldu, tanıyınca 40 mı oldun? İsmail'im günaydınlar. İsmail Koçer güpgüzel musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah İsmail, işin gücün rast gelsin. Kolaylıklar diliyorum kardeşim.

Geçen 30 seneyi saymazsak 24 diyor Turgut. Eyvallah Turgut. Ne kalmış ki geriye ya? Abi 25 yaş altı herkes ya. İyi o zaman siz istediniz. Ben çalayım o zaman, gelsin.

Bu şarkıyı bilen var mı? Kim söylüyor bu şarkıyı? Hadi bakalım. Bakalım kimler bilecek? Kim söyledi biraz önce çaldığımız şarkıyı? Kim söyledi? Kimler biliyor? Bir bakalım. Yazın. Kim söyledi onu?

Hayırlı sabahları, iyi yayınlar. Biz de 15 diyelim o zaman diye. Elif Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Bak 15 yaş bile varmış aramızda. Ahiretlik yaşlarınız değil, dünyalık yaşlarınızı alalım diyor. Hacım, vay be, hacım vurdu, gol oldu. Günün birincisi olarak istek hakkımı Onur kardeşime devretmek istiyorum. Onur ünlü diyor, iste gelsin diyor. Öyle devretmek yok. Haydar, öyle bir şey yok kardeşim. Burada ben ne dersem o olur. Öyle yok devre diyorum, yok bilmem ne. Geçeceğiniz o işlere. Hey yavrum hey. Bu arada Raşit diyor, Ali abi akıl yaşını sormadı diyor. Neden akıl? Ya normal yaşını sordum Raşit, evet yani.

Hepimiz diyor gençsek diyor, patlat oradan bir ferdi gelsin diyor ya. Hepimiz ferdi gelsin. Vay be. Recep İvedik'te geçiyordu abi böyle bir sahne. Hayat yordu bizi abi diyor. Sorma ya. Hayat hepimizi yordu. Ben yoruldum, hayat çalasım var ama çok ağır gelir sabah sabah. Yapay zeka diyor bence güzel bir, birbirini seven eşlere, sevgililere gelsin mümkünse de be. Allah Allah. Çok yaraldım sabrımdan, seni de bir gün... Bak Kemal hemen bildi, Kemal Ünal. Dinleyen biliyor ya. Derece yapan bayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum diyor Demet. Zirvelere en çok biz hanımefendilere yakışıyor. Duydum arkandan söylediğiniz güzel iltifatlar Ali abi diyor. Allah Allah. Bak ne kadar güzel. Kim söyledi bilmiyorum ama şarkı diyor berbat diyor Demet. Tankeşin. Onur Bey'in sesine benzettim de emin değilim diyor. Haydar Bey dolayı. Yok ya, onlar nereden söyleyecek böyle şarkı. Reymen, Reymen değil. No Reymen. Bu muydu Ali Bey diyor. Benim evde iki tane 25-6 genç yaşıyor. Ben neler dinledim şimdiye kadar. Bu da şarkım onların yanında diyor. Vallahi. Sen de haklısın Leyla Hanım. Yani öyle şarkılar var ki. Özür dilemekten çekinmeyin arkadaşlar diyor. Evet. Yok, yapay zeka değil ya Ferhat. Arkadaşlar biraz önceki eser Poizi'nin Perde. Çal bir horon gelsin ya. Blok 3 de değil. Şimdi arkadaşlar ilginç notlarla devam edeceğiz. Erkeklerin %79'u haklı olsa bile sadece tartışma bitsin ve huzur geri gelsin diye özür diliyormuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Her 5 erkekten 4'ü. Yeter ki tartışma çıkmasın, haklı olsa dahi özür diliyormuş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Olabilir mi? Mümkün mü? Hak benim değil mi kardeşim diyor. İstediğime devrederim diyor ya. Onur kardeşime devrediyorum. Ben izin vermiyorum Haydar ya. Allah Allah. Hadi neyse, sen şimdi doğum günü kutlayamayacağız ya Haydar'ın. Haydar'a jest yapayım ya valla. Hadi. Geri vites yapıyorum Haydar. Hadi devret bakalım. Yavuz günaydınlar, kolay gelsin, iyi yayınlar. Herkese hayırlı mutlu günler diliyor. Eyvallah Yavuz, hoş geldin. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Harbi vallahi görmüyorum ya. Ben daha 18 oldum diyor. Benim oğlumla kızım neden benden? Demet'in oğlanla kız Demet'ten büyüklermiş. Zaten gençlerde şöyle bir şey var ya işte falan, böyle hayattan keyif almıyorlar bilmem ne. Yani 18-20 yaşında gençler sorsan 50 yaşındalar. O derece yormuş hayat. Ulan neyine yoruldunuz, ne yaptınız da yoruldunuz? Başınızdan hiçbir şey geçmedi. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Ekmek elden, su gölden derler ya. Adamlar ona rağmen mümkün değiller. Günaydın millet, herkese güzel bir gün diliyorum. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir gün olsun. Şerife geç kaldın ya. Aa bak Haydar, öyle olur. Onu kabul ediyorum. Dur şuradan bir, dur bir şey dinleteyim abi. Bir saniye. Vallahi ortalık çok karıştı ya. Çok karıştı. Bir saniye. Geliyor arkadaşlar. Geliyor, geliyor. Bu ne ya? Geliyor. Göndereceğim bir şey de. Bir bulursam. İnşallah. Olursa, mümkünse. Bakacağız. Aha da buldum herhalde bir şeyler. Bir saniye. Geliyor. Bu muymuş o? Dur şunu bir durduralım. Şuradan devam edelim. Attention please.

Türkiye'de çok dinleniyormuş arkadaşlar bu şarkı. Bu Sipan Babur organizatör normalde ya. Ne yapmışlar? Organizatöre jest mi yapmışlar?

Ooo Halil geldi. Halil var ol. Herkese hayırlı sabahlar, cancağızlar ve hayırlı işler. Eyvallah Halil, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Halil nerelerdesin sen ya? Bayağıdır sesin soluğun çıkmıyor. Konu ne? Konu çok ya. Şerife müdüremiz, konu çok. Bugün böyle değişik şeyler dinletiyoruz yani, enteresan. Şunu da bir dinletelim hadi o zaman. Hiç ömrümde hayatımda duymadığım şarkılar. Bunu da dinletelim. Mümkün diyor, bazı kadınların çenesi çekilmez. Yağ gibi üste çıkarlar. Kim olduğunu söylemeyeceğim mesajın sahibini. Ama yazan bir kadın arkadaşlar. Bazı kadınların diyor çenesi çekilmez. Yağ gibi üste çıkarlar diyor. Konumuzun bir tanesi şu. Erkeklerin %80'i haklı olduğu halde eşlerinden özür diliyorlarmış. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Abi vallahi benim ruhum çocuklarınkinden genç diyor. Kızıyorum bazen, nasıl gençsiniz diyor. Biz hala fıkır fıkır kaynıyoruz. Şimdiki gençlik diyor tırt diyor, işler acısı. Vallahi Demet aynen öyle ya. Uf ya. Uf ya anne, uf ya baba. Ya ama işte zevk vermiyor ya. La oğlum ne çektiniz de zevk almıyorsunuz yani. Musluğu açıyor, sağa çeviriyor sıcak su, sola çeviriyor soğuk su. Dolabı açıyor, Red Bull'unu alıyor, Pindrinks'ini alıyor, onu alıyor, bunu alıyor. Anahtarını alıyor, arabasına biniyor. Cepte para sinemasına gidiyor. Daha neler, bunların hiçbirini yaşamamış. Bizler hayattan keyif alıyoruz, adamlar hiçbir şeyden keyif almıyorlar. Tırt yani, yeni nesilde bir şey yok. Gençleri sosyal medya yordu abi diyor. Şehadet parmakları ağrımıştır diyor scrollen yapmaktan. Hacım vallahi doğru söylüyorsun. Ekranı kaydırmaktan parmakları ağrımış değil mi? Doğru. Hacım bak çok güzel bir yere tesadüf etti. Hangi gezegen orası? Vallahi ben de bilmiyorum hangi gezegen olduğunu da.

0: Abi nasıl müzikler dinliyorsunuz ya? Vallahi nasıl şeyler dinliyorsunuz siz? Dur ben şuradan devam edeyim abi bir saniye. Biz bildiğimizden şaşmayalım ha. Dur şunu da bir dinleteyim. Bir saniye abiler, ablalar. Su gelsin. Bir dörtlük de buradan dinletelim. Ama dinletemiyoruz. Niye? Enteresan. Nerede benim rejim ya? Nerede benim reji? Reji, el at şu işlere reji.
1: Kolaydı sevmek.
0: Bunlar da yeni çıkan slow parça arkadaşlar. 2026'nın slowları.

0: Suat'ın bir sesli mesajı var. Bakalım ne demiş?
1: Ali abi, o tartışma konusuna polemiğe bile girmiyorum. He, evet, tamam. Okey, konu kapandı. O da daha uzatamıyor zaten.
0: Vay be. Kendime sormaktan... Suat, tamam deyince bile şöyle olmuyor. Niye tamam diyorsun, niye tartışmıyorsun benimle diye bir şey olmuyor mu? Vay be. Mehmet çorba içiyor, vay be. Alemin gözü yaşlı. Mehmet de Beşiktaş'tı. Bilmiyorum hangi takım diyor Mehmet de. Afiyet olsun Burdurlu Mehmet. Gürbe'ye gelmiş, çorba içiyor. Sesini unuttum. Hanımını incitmek istemiyordur. Ne güzel diyor ya. Özür dilemek erdemliktir. Vay güzel. Kılıbık işte. Özür diler mi? Açmaz oldum. Değilse haklı oldu halde diyor. Kılıbık adam diyor. Özür diler. Kılıbık olmayan diyor. Haklıysa dilemez diyor. Vay. İki oğlum var, 17 ve 19 yaşlarında. Onlara yıllardır verdiğim öğüt, bayanlarla tartıştıklarını zaman ölü taklidi yapmalarını söylüyorum diyor. Yavuz maşallah. Allah uzun ömürler versin, sağlıklı sıhhatli. Bayanlarla tartıştıkları zaman ölü taklidi yapmalarını tavsiye ediyorum diyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Süper. Ali abi, ben de evlenmeden öncesini söylersem 23 yaşındaydım. Bunun gecelerini de silersem 12 yaşındayım diyor. Naide küçül de cebimize gir yani. 12 yaşındaymış ya. Allah Allah. Allah Allah. Bu ne ya? Gel durma, yanaş yamacıma, hastayım ol sen ilacım. Tapusu benim değilim kiracı, gel boşlukta kalmasın sol yanım.

Mahmut burada mısın Mahmut? Mahmut Akçagöz. Burada mısın Mahmut Akçagöz? Abi biz bildiğimiz şarkılardan devam edelim ya. Bunlar bize göre değil. Ne varsa bildiklerimizden var. Hoba. Hoba.

Hangi gezegen orası diyor. Bir an başka kanala açık sandım. Nasıl şarkılar böyle diyor ya. Şerife iyi anlamda mı kötü anlamda mı? Baha döktürmüş diyor. Baha'nın şarkılar güzel. Bugün 2026 çıkışlı eserleri çalıyoruz. Şerife müdüremiz. Hepsi yeni. Fırından yeni çıktı. Günaydın Müjde abla. Hoş geldin. Güzel bir gün olsun. Gençlerin müziklerinden içimiz karardı diyor. Vallahi ya bu nedir ya. Biz kendi yaşımıza gelelim. Hepiniz yok 24, yok 18, yok 22. Bu ne arkadaş ya? Bak bunlar güzel. Eyvallah kardeşim. Sonuna kadar cimbom diyor ya. Mehmet de Beşiktaş'ta yaptık ya. Afiyet olsun Burdurlu Mehmet. Yok abi diyor, hesaba göre 11.5 çıkıyorsa ben yine 12 yazdım. Ha. Yuvarlamış. Yukarıya yuvarlamış dedim. Naide yoksa 11'e bile yuvarlardı yani aşağı doğru. Oy pulim.

0: Her şeyi çaldın diyor. Bir de hav hav çalaydın diyor. Yok biz almayalım yani. Vallahi o kadar da değil yani. O kadar da uzun boylu değil.
1: Yok abi öyle bir şey sormuyor. Çünkü az bir iki dakika düşünüyor. Evet ben orada hata yaptım deyip gerçekten kendisi susuyor.
0: Yapma ya.
1: Eğer ben haksızsam ya burada konuda haksızdım. Aslında tartışsak iyi olurdu konuyu diyor. Ben de diyorum ki tamam haksızım. O yüzden ben de suçumu biliyorum. O yüzden ben susuyorum sen de sus diyorum. Öyle o konu kapanıp gidiyor işte.
0: Vay be. Vallahi Suat mutluluğun sırrını çözmüş ya. Adamda formül var abi. Yani. Bir şey diyemiyoruz.

Abi diyor senin yaşında bileydik diyor. Söz verdik ha. Hissettiğim yaş mı, akıl yaşı mı, beden yaşı mı, hangisini soruyorsunuz? Yaştan yaşa fark var sonuçta, değil mi? Hadi bakalım. Ali Süzen yayında.

Bugün Mahmut'un doğum günü arkadaşlar. Radyomuzun müdavimlerinden kıymetli arkadaşımız. Mahmut, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun Mahmut. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevdiklerine beraber çok ama çok güzel yeni yaşlar diliyoruz Mahmut'a. Ali Süzen.

Abi diyor ben kaçar tarladan çağırıyorlar. Hadi bakalım haydi. Kolay gelsin işin gücün rast gelsin. Tarla işleri zor işlerdir. Allah kolaylık versin. Özkan günaydınlar. Ben diyor 54 be yaşlı. Yok be Özkan ne 54'ü ya. Var mısın? 54 var mısın? Yok canım.

0: Ya Özkan hiç göstermiyorsun abi sen o kadar ya. Ne yaptın abi sen 54? Hayat yormuş seni, incitmiş Özkan abi. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abi. Güzel yaşların olsun diyor. Kemal Mahmud'un doğum günü kutluyor. Eyvallah Kemal. Doğum günün kutlu olsun inşallah kardeşim diyor. Murat Erdatlı da kutluyor Mahmud'un doğum gününü.
1: Tahminen bir 6 ay önce falan, tarihleri karıştırıyor olabilirim. O zamanları benim tahmin ettiğim kadarıyla o zaman bir Suat bir kere herhalde sen haklısın demedi ki. Bir gözü mor bir fotoğrafını gördüydüm bir yerde. Acayip gözü morarmış, hastaneye gitmişmiş. Yani ondan belli de herhalde hiç sessiz soluğu da çıkmaz ayrımdan sonra herhalde.
0: Murat Erdatlı. Değil mi orada bir yani ufak bir bilgi eksikliği olmuş herhalde. Nasıl olduysa o zaman sen haklısın karıcığım dememiş. Göz morarmış mı abi, öyle mi anladık yani? Yaşın ne önemi var? Onu sevdiğim yaştayım. Yürü be Tamer. Mahmut nice senelere doğum günün kutlu olsun. Raşit ve Murat abi gibi sana da diyor bir Türkiye forması hediye ediyorum. Gel al diyor. Hadi bakalım. Eyvallah BJK Murat. Mahmut duydun zilin sesini. BJK Murat abi dedi ki Mahmut gelsin dedi. Yaş günü hediyesi benden dedi. Forma hediye edecek sana. Türkiye forması. Teşekkür ediyoruz Murat abiye de. Mahmut doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara. Haydar da kutladı Mahmut'un doğum gününü. Ama diyor Onur'dan daha genç gösteririm diyor. Tanır beni diyor. Onur ünlü mü seni tanır? Özkan.
2: Şunu söyleyeyim. Ben biliyorsunuz taksiciyim. Akşam çalışıyorum. Zamanım oldu mu böyle bazen işe çıkmayınca balığa gidiyorum, balık tutuyorum. Ve balıkta veyahut arabada dinliyorum. Yoksa çoğunlukla çalıştığım zamanlar yatıyorum. Bunu böyle diyelim, böyle oluyor.
0: Vallahi Halil yani bak Murat abi de çalışıyor. Adam iki tane üç tane telefon abi. Birinde Viyana FM açık, birinde artık navigasyon ya da kendi için kullanıyor. Adam 7/24 dinliyor Murat Erdatlı. Sen de çalışırken dinleyebilirsin ya, bağlı arabaya. Oh mis, müşteri gelince sesi kısarsın. Oo, Özkan'la Onur birlikte çalışıyorlarmış 15 yıldır, vay be. Ali abim diyor yaş 41 olacak ama kalbi yenilecek, hissettiğim yaş 20. Eyvallah kardeşim Yavuz. Tabii bir rektefe yaptırdı kalbe. Allah sağlıklı uzun ömürlüler versin inşallah Yavuz. Çocuklarımızın da ömrü ve bahtı açık olsun inşallah. Mahmut doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice seneler inşallah. BJK Murat dükkana sahip çık. Bir gün ansızın basacağım dükkanı diyor. Niye Şenol sana hediye gelmedi mi ya? Doğum gününde... Ya BJK Murat yapma böyle şeyler ya. Doğum günümü kutlayan abilerime, kardeşlerime teşekkür ediyorum. BJK Murat abim de sağ olsun diyor. Eyvallah Mahmut. Ne okusaydık ya? Dur bakayım. Ha teşekkür ederim Haydar'ım, çok kibarsın. Ben de buradan Haydar kardeşime Kehribar'ı armağan ediyorum. Vay be. Kehribar mı geldi? Hadi gönderelim Kehribar'ı. Ağaç olduk abi yoksa. Çok mesaj var ya. Ah ah ah. Hiç sormuyorsunuz halin necedir diye. Bana hiç soran yok abi. Herkes kendi derdinde.

Günün birincisinin eseri geliyor birazdan. Toprağın Mahmud'un nice güzel yaşları olsun. Eyvallah Ahmet Yakup Duman. Jimmy Libo, mısırı kuruttun mu? Mısırı kuruttun mu? Hayde geleymişsin, süper eser. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Kadınlarla girdiğiniz hiçbir tartışmayı kazanamazsınız diyor. Tamam haklısın reis deyip konuyu kapatın. Yoksa pişman olursunuz. Cübbeli Ahmet hocam bile aynı fikirde. Bak benden söylemesi diyor Demet. Hanım ile tartışmayın, yolunuz illa hanıma düşecek. Tartışmayın haklısın deyip konuyu kapatın diyor hocam diyor. Hocamızı dinleyelim arkadaşlar. Cübbeli öyle diyorsa öyledir yani.

0: Murat abi, o 12. ay, 1. aydaydı. Tahta latte vurmuştu. Paket yaptığım latte vurmuştu. Ali abi, sana latteyi de göndereceğim şimdi. O vuran şeyi de sana göndereceğim. Ya Murat abim, valla bir şey demiyorum sana ya. Sen çok sempatik bir adamsın. Valla hepimiz seni çok seviyoruz. Çok seviliyorsun.
1: Suat'ın gözünü morartan latteleri de gönderdi Suat bana resim olarak. Yani adam belgeli çalışıyor, Murat Erdatlı. Yani. Sen çok fena güzel bir şeysin. Yok böyle, yok böyle, yok böyle bir şey. Ama Şenol burada yoktu ya. Canı sağ olsun diyor. Ona da bir Türkiye forması hediye edelim. Maçta diyor herkes Türkiye forması giyer gelir. Aynen, yeni sezonda herkes Türkiye forması giyer gelir o zaman. Beyler. Bak BJK Murat diyor ki Şenol gel diyor, canın sağ olsun diyor. Adamın dibi ya BJK Murat. Herkes birbirine jest yapıyor Ali abi, biz yanmışız diyor. Sorma be hacım. Bir gariban sen ve ben burada be. Oo, Özkan abim gelmiş, hoş gelmiş, bir seferlik olmasın gelişin. Özkan geliyor ya, 3-4 gündür geliyor Onur. 3-4 gündür yazıyor.
2: Yok ya, nerede? Ben gidiyorum dükkana, basıyorum parayı, alıyorum. Öyle bedava medava yok. Helal hoş olsun. Ben destek için gidiyorum zaten.
1: Hep destek, tam yoksa destek. Yani
2: öyle forma filan, o tarz şeylere ben para vermem. Maça mı gidiyorum forma? Benimkisi sadece destek amaçlı. Ama yazdım bunu BJK Murat. Kenara haberin olsun.
1: Tamam tamam, sözünü verdi.
2: Bir gün ansızın geleceğim sana. Bu sefer baklavayla gelmeyeceğim, başka bir şeyle geleceğim, haberin olsun. Hadi sevgilisiniz.
1: Senin halinde ne var? Haftaya tatile gidiyorsun. Elinin altında pin rings, istediğin mesaj okuyorsun, istediğini okumuyorsun. Patron adamsın diyor Aydar. Öyle mi Aydar? Elimin altında pin rings, evet var. Haftaya tatil, evet gidiyorum, doğru. Yok böyle, yok böyle, yok böyle. İstediğim mesaj okuyor mu? Evet. İstemediğim okumuyor mu? Evet. Vay be. Ben neymişim be? Güzel bir şey su. Yok böyle, yok böyle, yok böyle bir şey. Yok böyle, yok böyle bir şey. Günün birincisi Haydar'ın istek eseri ama Onur istedi. Onur'dan Haydar'a. BJK Murat abim 10 numara adam diyor. Geçen Gürbey restoranda 10 dakika muhabbet ettik, çok sağlam. Çok sağlam adam diyor. Çok selamlar kendisine. Eyvallah Mehmet. Burdurlu Mehmet. Murat abim adamın dibidir ya.
3: Suat tamam, latte vurmuş olabilir. Latte'nin öbür ucundaki önemli. Latte'nin öbür ucundaki kim idi?
1: Latte değil mi? Orada duvarda dikiliyken vurmadı. Yani onu tutan bir... Ya Murat Erdatlı yapma böyle şeyler. %85 haklı olduğu halde susan erkek milleti hangi gezegende yaşıyormuş diyor. Vallahi aynı dünyada yaşıyoruz ya. Aynı gezegende yaşıyoruz. Bizim gezegende varmış. Anket yapmışlar. Haklı olduğu halde %80, erkeklerin %80'i eşinden özür diliyormuş. Bak, bak, bak. Olaya bak. O %20 özür dilemeyen de boşanıyor zaten. Yani. Başka bir şey yok. Kimin bacanağı, kimin bacanağı Haydar? Anlayamadım orasını. Bir dinleyicin vardı diyor. Hala buralarda mı acaba diyor. Nisali kim ya? Nisali. Aydın Keresteci. Aydın. Onur iyi tanır. Acaba hala dinliyor mu diyor. Bilmiyorum ki vallahi, sormak lazım. Murat abi diyor ki valla ben diyor haklıysam diyor hiç sıkıntı yok diyor. Sonuna kadar giderim diyor. Sonuna kadar korurum kendimi. Haksızsam da özür dilemesini bilirim diyor. BJK Murat. Eyvallah Murat abi. İşi bileceksin işe gitmeyeceksin değil mi Halil? Aynen öyle valla. İşi bilirsen sıkıntı yok. Özür dilersen herkes mutlu abi. Abi diyor bunlar ne ayak diyor. Onur'un Haydar'a yolladığı şarkıya bak diyor ya. Bunlar ne ayak diyor ya. Bak sevgilim falan filan. Allah Allah. Sözlere takılmayın ya. Sözler, şarkı sözleri fasofiso ya. İçinden gelmiş Onur'un. Ta ki seni görene kadar. Bu da güzel eser. Seviyorum bu eseri. Nisali. Nisali. Nisali'nin bacana ait. Al al al. Nisal'in bacana aydın.

0: Onur kardeşim bilir diyor. Kehribar benim en sevdiğim parça. O yüzden armağan etti. Allah razı olsun diyor. Bak Kemal öğrenememiş daha, görüyor musun? Raşit de öğrenememiş. Keresteci Aydın Alpınar eniştem olur diyor. Nisali de dayım olur diyor. Oo, kabilece buradalar ya. Ayancık'ta kimse kalmamış abi. Hepsi Viyana efendi.
1: Murat abim. Tamam, haklısın, yapacak bir şey yok. Vallahi bir şey demiyorum sana daha ya. Vallahi bir şey demiyorum.
0: Ya Suat, aklın yolu bir. Yengeye haklısın diyorsan Murat abiye de haklısın diyeceksin. Bak böyle işte, yola gel ya. Ben yola gelmem. Nasıl bir şarkı vardı öyle değil mi? Ben yola gelmem falan.

Keyfe bak ya Ispartalı Ayşe'de. Valla kalkıyor, mesaj yazıyor, geri uyuyor. Yok böyle bir şey. Özür dileyince ne değişiyor? Tövbe edip edip tekrar çamur banyosu yapmak gibi bir şey diyor. Evet. Sen de haklısın be. Bence sen de haklısın. Bir papatya bir de kehribar tek geçiyorum diyor. Raşit'le Kemal arkadaşlarını satmaktan tanımaya fırsat bulamamışlar diyor. Ha. Tabii satmaya gelince satıyorlar, tanımaya da fırsat kalmıyor. Vay be Haydar. Sen satılacak adam mıydın be? Hangi arkadaşı ne sever ne sevmez diye satmaktan zaman bulamamışlar diyor. Hayatım

bilmezsin. Abi diyor sen sus. Allah Allah, ben niye susayım ya? Benim ağzım yok mu ya? Haydar'ın papatyayı da çok sever. Bizim dostluğumuz sonuna kadar diyor. Eyvallah Onur. Kıskananlar anten takıyor mu? Anten geldi miydi Haydar? Bazen ben de öyle, kadınlara haklısın diyorum diyor ya. Değil mi? Mecbur. BJK Murat abi diyor. Muhammed Salah BJK'ya gelsin, hemen yanındayım. Ekstra forma alacağım diyor. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah, Muhammed Salah. Şarkıya gel, şarkıya.

0: Bizde kötü şarkı yok be Burdurlu Mehmet. Bizdeki şarkıların hepsi güzel. Bütün eserler güzel. Kötü bir şey yok bizde.
1: Kardeşim sen şimdi haftaya tatile gidiyorsun ya. Tatile gittiğin zaman günde herhalde 2 saatini bize ayırıp yayın yaparsın diye düşünüyorum. Yani düşünüyoruz. Genel konu.
0: Ben hiç öyle bir şey düşünmüyorum Şenol vallahi hiç.
1: Çünkü biz nasıl tatile gittiğimiz zaman seni dinliyoruz. Yalnız bırakmıyoruz. Yani sen de bırakmazsın diye düşünüyoruz. Acaba bırakacak mısın? Şimdi
0: bırakacağım bırakacağım.
1: Her şey burada belli olacak işte.
0: Açık hani bir
1: laf vardır ya.
0: Satacağım sizi. Dırt
1: dediği yerdeyiz.
0: Satacağım sizi tamam, Şenol. Tamam bekliyorum. Şenol hiç affetmem, satacağım sizi. Hiç yansınız yok. Bütün çalan eserler sizin olsun abi. Satıcı falan çok uzattınız ama diyor ya. Vay be. Ya Kemal, şu Onur'la Haydar'a bir şey söyler misin? Onlar kaynatıyorlar dersin. Abi gözünü seveyim, ben bir şey demedim. Bana da laf söylettirdin ya. Helal olsun sana vallahi diyor. Raşit, aranızda halledin. Beni karıştırmayın bu işlere. Ben yayın yapıyorum ya. Gaz diyorlar arkadan. Çete kurmuşlar bunlar. Paralel yapı. Arka plandan birbirlerine onu yaz, bunu yaz. Şöyle yap, böyle yap. Allah Allah. Dedik ki yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin %80'i haklı oldukları halde eşlerinden özür diliyorlarmış bir tartışmada. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir konu daha vardı, güzeldi, Tamer tavsiye etti. Onu artık yarına saklayalım. Yedekte dursun. Kime gelsin bu? Kemal Ünal'a gelsin.

0: Şenol abiye katılıyorum bu konuda diyor. Bakalım ne kadar sadıksın Viyan FM'e.
1: Arkadaşlar tatil modunda ben de sizler gibi dinleyici moduna geçiyorum. Yayınları dinliyorum, mesaj atıyorum. Bazen sessiz sessiz dinliyorum. Hey yavrum hey. Siz ne yapıyorsunuz? Bayram mesela sen tatile gittiğinde kamyon mu sürüyorsun kardeşim? Şenol sen tatile gittiğinde boya mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben gaza gelmem. Ya Kemal bunlar beni gaza götürüyorlar ya. Ya işte ne kadar sadıksın. Bak görelim tatilde iki saatini bana ayırırsın falan filan. Bize ayırırsın. Yer miyim ulan ben bu numaraları? Ben Kastamonluyum. Ey yavrum ey.

0: Duy dinlenme diyor. Sessiz sessiz dinliyormuş diyor. Yo, sesli sessiz. Ben her zaman dinliyorum. 7/24. Patron olarak dinlemem lazım. Bir gün gelir, geçer bunu. Ben gaza gelmem. Eski gaz veririm diyor abi diyor. Aynen ben. Benim işim gaz vermek arkadaşlar. Herkes işini bilsin. Geçer bunlar. Eskir
1: bütün hatıralar. Vallahi kardeşim pini çektin ama elinde patladı. Ben tatile gittiğim zaman Esin'den her gün bir yana FM dinledim. Artı İtalyanlara Pin Drinks'in reklamını yaptım. Yani bunu büyük böyle bir tablo yap, bir ona as. Her zaman oraya bak radyo yayını yaparken. Çalıştım.
0: Ne yaptın? Çalıştın. Benim için çalıştın. Allah razı olsun ama gidip de boya yapmadın orada. Bizim mesleğimiz yayın kardeşim. Tatile gidince niye yayın yapalım yani? Yayın yapacak olsak tatile gitmeyiz. Bir yana kalırız. Ya arkadaşlar yayın yapmayı çok isterdim ama köyde internet çekmiyor maalesef. Bizim köy mahrumiyet bölgesi maalesef. Şaka değil ha, gerçek. İnanmayacaksın ama cidden. İnanmayan arkadaşları köye bekliyorum. Buyurun gelin. Hodri Meydan.

Bedia günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Hoş geldin Bedia, güp güzel, mutlu bir gün olsun. Neredesin sen ya? Hep arazi. Sonunda.

bir deli aşk. Vurdu gol oldu diyor. Vallahi vururuz gol olur, sıkıntı yok. Ali abi diyor, davet etme geliriz diyor. Gel ya, sıkıntı yok. Köyde 4 katlı ev var. Babam yaptı sağ olsun. Yani sıkıntı yok ya, gelin ya. Bizim oranın doğası güzeldir. Ormanlar, dağlar, tepeler. Bu neymiş ya? Bu değil. Şunu bir dinletelim bakayım.

0: Biz bildiklerimizden gidelim. Bilmediklerimiz bizi bozar. Ali abi diyor, siz çorba içiyorsunuz, biz boş ekmek yiyoruz diyor. Açtı, o boş ekmeği bulamayan da var Afrika'da. Şükret Şükret. Şok olursun diyor. Sabah sabah zebani gibi evin önünde oluruz diyor. Hacım bekliyorum, buyur gel ya. Vallahi sıkıntı yok. İnanıyorum abi diyor, bizim köyde de çekmiyor. Gürcü Onur'a sorabilirsin diyor. Onur sizin köyde de çekmiyormuş bak. Arkadaşlar yengem vizesi yok. Yoksa tatilde yayın olurdu diyor. Yok ya tatilde. Yengem vizesinden ziyade gerçekten o moda girmek lazım. Tatil modunu bozuyor o zaman. Abi git tatilini yap, sesini özleyen özelden arasın seni diyor. Ya işte Tamer bana böyle gel. Ya Tamer bir numaralı kankam bundan sonra. Ali Bey, ben izine giderken arabaya Pindrinks alacağım da Fanta yok. İç at, nerede uygun, nerede indirimde diyor. Arkadaşlar Pindrinks'ler şu anda her yerde, Angebot'ta her yerde. Mega süpermarketlerde 99 sent. Etsanlarda 99 sent. İndirim olmayan yerlerde de 1.19, 1.29. Karton karton alın götürün. Ben de arabayla gideceğim. Bir karton da ben atacağım arabaya. Haydarım doldur doldur götür. Belki beni anarsın. Belki de... Murat abi nereye gidiyorsun ya? Ali diyor ben çalışacağım diyor, gider diyor. Hadi bakalım BJK Murat, güzel bir günün olsun abi, görüşürüz. Belki de hiç
1: anmaz. Çok... Vallahi bu konu hakkında Ali abinin tarafındayım. Çünkü biz radyo dinliyoruz, istersek dinliyoruz, istersek dinlemiyoruz. Ama Ali abi radyoya başladığı zaman yayına kesme şansı olmuyor. O saatlerde de yani ya uyur olması gerekiyor, eğer ya da tatildeyse pürüşlük de oluyor. Ya bir hafta iki haftadan bir şey olmaz. Boş verin. Adam tatilini yapsın, fit gelsin. Bundan sonra yayınımıza devam ederiz.
0: Yahu öyle Suat, eyvallah. Allah razı olsun ya bak. Bundan sonra ben de Suat'ın tarafındayım. Bana tatil çok yakışıyor ya. Özleyin biraz ya. Her gün dinliyorsunuz. Özlemiyorsunuz ondan sonra. Ya işte işim vardı. Şuydu buydu. Yayını dinlemiyoruz. Kıymetimi bilin biraz. Yayından uzak kalayım da. Aman abi git tatilini yap. Zaman köründe beynimiz ütülüp duruyor zaten diyor. Seninle mi uğraşacağız? Biz de yatar uyuyoruz, uyuruz. Keyfimize bakarız diyor. Vay, görüyorsunuz değil mi? Sen diyor yat uyu diyor, zıbar diyor tatilde. Keyfini bak, biz de keyfimize bakarız diyor. Baba baba baba. Sana boykotun kralını uygulayacağım diyor Şenol. Vay be, sen bir karton alıyorsun, ben artık 6 karton. Hayırdır diyor. Suat sen Viyana'ya gelme kardeşim. Şenol diyor ki Suat sen Viyana'ya gelme kardeşim. Şenol, yük hakkımızı Pindrix'te mi kullanacağız Türkiye'ye giderken? Gözünü yağını yedim. Bir karton gidene kadar anca yeter zaten. Türkiye'ye gittikten sonra zaten sıkıntı yok. Türkiye'de depoda artık kaç bin tane var adedini ben de bilmiyorum. Elimin altında. Türkiye'ye gidene kadar bir karton yeter bana. Onur abiydik, Gürcü Onur mu olduk? Hayırdır Kemal Ünal diyor. Vay. Arkadaşlar yayından hemen sonra saat 9'da çok önemli bir Zoom toplantım var. Zoom. Canlı görüntülü Zoom toplantımız var. Hayırlı olur inşallah. Ticari bir toplantı. Saat 14'te de bir ticari toplantım daha var. Ta uzakta. Çok uzakta. Hatta Ternitse yakın bir yerde. O derece. O da önemli bir toplantı. Vallahi inşallah ikisi de hayırlı olur da bizim için ticari olarak önemli toplantılar, önemli terminler. Bu terminleri almak için çok uğraştım ya. Vallahi öyle böyle uğraşmadık ama terminleri aldık çok şükür. Gideceğiz bakalım, gideceğim bu ellerden. Öyle bir de şarkı vardı değil mi? Tamak için ışık hızında bakıyorum, gözlerini kaçırma. Şu iki şarkıyı dinleteceğim arkadaşlar, Gider Ayak. Bu versiyonu çok beğendim. Sonra şunu dinleteceğim bir de. Şu ikisi çok iyiydi. Şunları ayıralım abi. Şunu kenara koyalım. Sonra şuradan devam edelim. Bunu çok beğendim ben. Bu şarkının ismini bilen var mı? Hadi bakalım. Bu şarkının ismini bakalım kimler bilecek?

Suat önce Kemal'i, şimdi de seni safına çöküyor. Sırada kurban kim acaba diyor. Suat sen Viyana'yı teyit geç. Yok ya Suat, adamın dibi ya. Al bizi de sürüsen, bayrak olak bürüsen. Sen öbür şubeye denk gelmişsin be Mustafa. Normalde çoğu yerde 99 be ya. Vay be. Hangisiydi o?

0: Bu arada buraya gelen diyor, CC'lere ekstra geri dönüşüm parası alınıyor mu? Fiyatlarda bir değişiklik yok, ciddi soruyorum diyor. CC dediğin ne? Şöyle, yurt dışından gelen bütün ürünlerde Avusturya'ya giriş yaptığı andan itibaren ister kutu, ister plastik, ister cam olsun bir çöp vergisi firmalar ödüyorlar zaten. Bu da şişenin ağırlığına göre, materyaline göre değişiyor. Ortalama bir üründe 3-4 sente tekabül ediyor arkadaşlar. Onu kastediyorsun herhalde Şenol. Karton karton almak isteyenler 23 Mega'ya gitsinler. Orada Emrah'ı bulsunlar. Ben Emrah'a gerekli talimatı verdim. Sıkıntı yok. 12'li karton aldığınızda o gereğini yapacak. Üstüne bir de dombra diyor, iyi gider diyor. Ben bunun öbür versiyonunu dinliyordum. Bu da piyango gibi bir şey oldu. Bir araştırma sonucu daha var arkadaşlar, onu da söyleyeyim sonra bitirelim. Erkeklerin stresinin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş. Vay be. Erkeklerin stresinin %90'ı kadınlardan kaynaklanıyormuş dedik ve konuları kapattık bugün. Buruk da olabilir ya, Buruk. Franchise benim bildiğim, Mustafa o yüzden. Altaylardan Tuna'ya. Umay çok seviyorum listemde diyor, eyvallah. Umay ama yapay zeka bence diyor. Olabilir vallahi Tamer. Umay yazıyor ama. Aynen Goncanım, Umay. Ali abi günaydın Ali abi. Kuzenim iyi yayınlar diliyorum. Esnaf arkadaşlarım, Terzi Ali abiye, Mehmet Ulu abiye, Ahmet kardeşime sıradaki parçayı armağan ediyorum. İyi yayınlar. Vay, en sevdiğim kuzenim, büyüğüm Ali abim geldi. Kardeşim Ali abi hayırlı işlerin olsun. Gezgin kuaför, Ümraniye, Çekmeköy oldu artık. Çekmeköy, Ömerli. Terzi Ali abi varmış. Mehmet Ulu abi var ve Ahmet. Hepsine sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ömerli esnafı, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Bu güzel eseri de armağan ediyorum ve sonrasında veda ediyorum. Çünkü çok önemli bir Zoom toplantım var. Altaylardan Tuna'ya, aynen. Haydarım eyvallah. Gönder gönder gelsin, hadi emojiler gelsin, ben de vedamı gerçekleştireyim. Gönder emojileri. Emoji göndermeyen kalmasın. Teşekkür ettim herkese, hayırlı günler. Bugün gideyim Mega'ya diyor. Al al, sıkıntı yok. Emrah'ın yanına uğra sen. Dün doldurdum oraları Şenol. Hadi bakalım gelsin emojiler. Eyvallah Murat abi. BJK Murat diyor ki yakında olanlar buyursunlar gelsinler, ben buradayım diyor. Çorbalar benden diyor. Oo, hadi bakalım. Gür Bey Restorant 10. Viyana. Bisikletlilere alkol testi yapıyorlarmış arkadaşlar. Polisler bisikletlilere alkol testi. Alex Aksoy, o hangisi hacım ya? Beytullah güp güzel, mus mutlu bir günün olsun kardeşim, eyvallah. Aman bu kadınlar da neymiş böyle, erkeklerin hepsi zannedersin melek. Tövbe yarabbim diyor. Tabii canım, erkekler melek melek. Kadınlar da melaike. Melek melaike. Bak. Şeref abi günaydınlar. Mersin Taşucu. İyi tatiller şimdiden. Takılıyoruz diyor. Yok canım da alınmıyorum ya. Alınma yok bizde. Teslim Hanım güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım eyvallah. Nihal Hanım teşekkürler. Demet teşekkür ediyorum. Bayram eyvallah kardeşim. Şenol Dankişön. Emine Erdatlı teşekkür ediyorum abla. Mahmut Akçagöz eyvallah kardeşim. Ferhat 54. İyi tatiller Ferhat'ım. Mersin Taşıcı. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Şeref abi. Mustafa eyvallah. Aynur Demircan güzel bir günün olsun. Ispartalı Ayşe, Dankişön. Halil hayırlı işlerin olsun kardeşim. Bahattin abi eyvallah. Bahattin Koca, ben gidiyorum abi. Sen geldin ben gidiyorum. Geç kaldım Bahattin abi. Kemal'im eyvallah kardeşim. Onur eyvallah. BJK Murat eyvallah abi. Hacım eyvallah. Dankişön. Hepinize güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Dediğim gibi ben gaz vermem lazım. Toplantıya yetişeyim arkadaşlar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyan FM'den ayrılmayın.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.

Efendim günaydın. Good morning, iyi sabahlar. İbrahim elden geldi. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyorum. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya. Ne kadar güzel. Bugün Türkiye ve Avrupa ön planda. Çok sıcak ama hiçbir şey umurunuzda olmasın. Valla ben klimamı açtım. Keyfim yerinde. Ondan sonra cima harika bir karışım, muhteşem bir karışım yaptım kendime. İçinde gerçekten çok, ben her yaz bunu çok seviyorum. Çilek reçelini çok seviyorum. Burada kendim yaptım çilek reçelini. Biliyorsunuz on parmağımda on marifet, severim böyle şeyleri. O yüzden sabah kahvaltımızı yaptık. Enerjimiz çok yerinde. Cevizimiz, bademimiz, fındığımız, keçi boynuzu pekmezi, güzel bir karışım bunlara. Biraz bal. Oh İbocuğum. Hafiften iki dilim karpuz, biraz peynir. Nasıl? Bence tam bir yaz kahvaltısı. Herkes geldiyse başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mehtapçığım günaydın canım. Mehtap sağlık çalışın ve enerjisi çok iyi. Bu güzel şarkı ona da armağansın ve tüm Başak burçlarına gelsin. Hazır mıyız? Valla Mehtap'ın bir enerjisi var. Artık yani Viyana'dan Salzburg'a yürüyerek gidersiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, günün en güzel, en özel şarkılarıyla radyo yayını başladı. İbrahim Elden'le Pozitif Enerji hafta içi her sabah Türkiye saatiyle 10, Avrupa saatiyle 9'da yayında oluyoruz. Ben de sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını ve sevincini yaşıyorum. Allah Allah! Öyle şarkılar hazırladım ki.

0: Şöyle bir iyi yayınlar, hoş geldin İbocuğum mesajları. Özkan, Viyana hoş geldin paşam. Murat abim de geldi, Erdatlı. Vay kral adam ya. Ayın 10'unda mı geliyorsun kankacığım? Ne zaman geliyorsun? Geldi Murat abimi. Valla bizim canımız bir karşılayayım onu ya.
1: Geçmiyor ki sensiz geceler, rüyalar yetmiyor.
0: Esma hoş geldin, Emrah teşekkürler. Firdevs günaydın İbocuğum demiş, günaydın canım. Sana da günaydın kardeş, hoş geldin demiş. Bejeke Murat, hoş bulduk kral. Kartal gol gol gol. Dövmeli Tülay geldi, günaydın. Ponçiki Bom nasılsın demiş. İyiyim güzelim, sen nasılsın?
1: Ya bana atma.
0: Seninki buralarda mı kız Tülay? Tülay ablamın kaç dövmesi var? Ya var ya. Teşekkürler. Hazır mıyız? Son kez geliyor.
1: Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız alalım. Seninle mutlu yanım.
0: Acaba ben bu sabah çok mu mutluyum? Acaba ben bu sabah çok mutlu mu uyandım güne? Oğlum o kadar fındığı yersen, fındık, fıstık, badem, ceviz, keçi boynuzu pekmezi, bal. Allah Allah! Dünya kupasını kaldıran İspanya takımı gibisin valla. Yanlar, yanlar, İsa, İsa'la yapıştır. Arkadaşlar bugün dertleri, kederleri, sıkıntıları bir kenara bırakalım. Keyfinize bakın. Sabah dedim şöyle güzel bir americano içeyim. Tahmin edin. Tahmin edin ne oldu arkadaşlar? Canım bu sabah americano çekti. Dedim ki şöyle bir keyifli bir americano keyfim. Sizce ne olmuştur? Şeref hoş geldin Şeref abi. Tüm Viyana ailesine ve tüm dinleyicilere kocaman selamlar. Mersin Taşucu, Selina Otel. Hazır mıyız? Şeref Baba. Tutuyor musun balıkları? Can amcaya çok selam. Canikom hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Ya Murat abi. Ya bu Erdatlı beni öldürecek ya. Murat abi geldi, arabanı yıkatacağız. Otofail seni bekliyor. Arabanın yıkanması benden. Halil abim geldi, hoş geldin. Allah daim etsin neşeniz. Amin valla Halil baba ya. Bahardan. Ama herkes mutlu olsun. Ben çünkü tek taraflı mutluluğu sevmiyorum.
1: Gecek,
0: kesin İbo'nun hesabına euro gelmiştir, o yüzden mutlu. Yok be. Tuba. Ne alakası? Ben euro ile mutlu oluyorum ama... O başka bir şey.
1: Seni, bir
0: günaydın hocam, dublaj okulu burada demiş. Dublaj okulu cumartesi gününden. Hoş geldin Ebru, nasılsın? Seni göremedik bu hafta. Bu arada biliyorsunuz çarşamba ve cumartesi günleri derslerim var. Çarşamba Living Lab Başakşehir. Cumartesi yine sabah Living Lab. Öğleden sonra da Bahçeşehir'e geçiyorum. Dublaj okulunu seviyoruz. Bilmiyorum diyor. Buralarda mı acaba? Ya Tülay sen de az değilsin ha.
1: Bir gemi olacak bizi buralardan.
0: Şöyle çocuğa bir selfie yolla da keyfi yerine gelsin. Ablasının gülü. Nuray ablam geldi bugün. Guten Morgen. İyi bom. Nasılsın? İyi valla sen nasılsın? Southside Piercing. Özellikle bu güzel şarkı Stuttgart güzeli. Nuray ablama darmağın olsun. Bircan ne yapıyor? Anka Premium. Dündar geldi. Günaydınlar. İbo dedim. Ya ne güzel mesajlar ya. Bayılıyorum ha. Alıştırdınız beni böyle kendinize.

0: acaba bugün şarkılar çok mu güzel ya? Böyle heyecanı yüksek, adrenalin. İşte bize bu yakışır ya. Didem, günaydın imacım. Hoş geldin demiş. Hoş bulduk. Cila İbo demiş. Ha, bir de cila atalım arabaya. Ya Murat abi ya. Bizi 2000 euroluk edeceksin ha.
1: Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam, bir küsersin. Beni böyle divan eder.
0: Mehtap diyor ki ya Mehtap.
1: Bal dudaklar.
0: Acaba Mehtap güne çok mutlu mu uyandı?
1: O dudaklar helalim haktı. Ben de canım.
0: Çok geçmiş olsun Ebru. Allah acı şifalar versin. Kendini hissettiğinde gel derse.
1: Göremez.
0: Bizim Yeni Medya Akademi cumartesi sınıfı da dinliyor. Çok teşekkürler Ebru. Ailesine çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim.
1: Al artık koynuna beni.
0: Sinem diyor ki benim şarkım ne oldu Beybocuğum?
1: Ankara.
0: En güzelini yolluyoruz birazdan. Cano hazır mıyız?
1: Gel artık.
0: Acaba ben Katar'a mı gidiyorum? Katar'da Formula 1 yarışı için davetliydim ama 2 gündür savaş var orada, o bölgelerde. O yüzden mi beni yolluyorlar anlamıyorum. Ya bu bizim ajans gerçekten beni ne kadar çok seviyormuş ya. Katar'daki Formula 1 yarışı için İbrahim Bey sizden daha iyisini bulamayız. Oğlum benden daha iyisini kimse gitmiyor. Kimse gitmediği için beni çağırıyorsunuz. Ben bunu bilmiyor muyum yani? Bir de istediğim parayı da veriyorsunuz. Normalde sizin naz yapmanız lazım. Ya şu kadar fiyatı öldürmeniz lazım. Bir baktım dedim ki ya şu kadar euro. Tamam İbrahim Bey, hiç problem yok. Ulan dedim bunda bir iş var. İşte şu oteli istiyorum, tamam o da okey. Ne desem tamam diyorlar. Oysa ki savaş bölgesi. Günaydın İbrahim, hoş geldin, iyi yayınlar demiş Emine ablam. Güzel bir gün diliyor Erdat'la, hoş bulduk. Abla geliyoruz ya, Ağustos'ta Murat abi beni getiriyor. Gözlemelerimi yap.
1: Başka çarem yok.
0: Abla gerçekten bu sefer kesin geliyoruz. Geleceğim ama nasıl döneceğim onu bilmiyorum. Dönüş arabası bulmam lazım orada.
1: Safa ve karam, al artık koynuna bin.
0: Gideyim de şöyle otelimde böyle odasında havuz olan böyle ayaklarımı uzatayım. Buz gibi Allah. Acaba ben Kapadokya'da odanın içinde havuzda olan bir ambiyansa mı gidiyorum? Şöyle gözümün önüne getiriyorum. Evet, taş otel çok güzel, nostaljik, kocaman bir ambiyans, güzel bir yatak, geniş iki kişilik. Evet, odamda böyle havuz. Nasıl ya İbo? Odanın içinde havuz. Biraz yüzeyim şöyle. Meyve tabaklarım yüzerek gelsin böyle. Oğlum çok havalısın ya.
1: Boynuna beni karam, günahın boynuna.
0: Tüh ya, tek başına da gidilmez. Eda diyor ki günaydın İbrahim, nasılsın, iyiyim sen?

Ya Fatih, biz ne zaman yayın yapacağız? Dinleyicilerimiz de soruyor. Valla burç yorumlarını, özellikle burçları merak ediyorlar bak. Fatih, o günden beri kimse, bak dinleyicilerimiz daha burçlarını yazmadılar. Bak Mehtap Başak Burcu mesela. En çok hangi burçla anlaşır Mehtap? Oo, bizim zamanımızın şarkılarından ya. Şu an hadi selfie'leri bekliyorum ya. Şöyle en güzel selfie'yi yollayana güzel bir hediye vereceğim. Bu arada kahve çekirdeği, evet ya. Arkadaşlar, doğru cevap kahve çekirdeği olacaktı. İbrahim Amerikano niye yapamadı bugün? Çünkü kahve çekirdeği bitmiş İbocuğunuzun. Valla sabah Turgay sipariş verdi, kıyamadı bana. İbocuğum dedi, yani Avrupa'dan geldiği kadar olmuyor ama idare edeceğiz. Gelen getirene kadar Turgay abi hemen siparişi geçti. Yarın elinde olur. O yüzden Türkiye'ye gelen dinleyicilerimiz, İbocuğunuz, canınız, bebeğiniz, her şeyiniz çantaya benim için kahve çekirdeğini koyun yani. Bu kadar cimrilik yapmayın. Biz bizeyiz burada. Bir kahve çekirdeğin lafı mı olur aramızda ya? Değil mi Halil abi? Terazi burcuymuş Halil abi. Tüh ya Halil abi, hiç kulağa hoş gelmiyor. Acaba Başak Burcu en çok hangi burçla anlaşır dedik? Terazidir. Halil abi kova diyecektin ya. Fatih olsaydı şimdi diyecekti ki, kanka tüm burçlar kovalarla anlaşır ya. Mesela bir balık hangi burçla anlaşır? Kovayla. Bir ikizler, akrep hangi burçla anlaşır? Kovayla. Kovaların en çok anlaştığı burç hangisi? Hepsi. İbocuğum, ben 6 Ağustos'ta İstanbul'a geleceğim. Olabilir, 6 Ağustos'ta İstanbul'dayım, gelebilirsin. Arkadaşlar, ortalama günde 50 bin kişi gümrükten geçiyormuş. Bu 50 bin kişiden yüzde kaçı bizi dinliyor acaba? Evet, şu anda Temmuz ve Ağustos ayı, tüm tatilciler İstanbul'a geliyor, Türkiye'ye geliyor, Antalya'ya gidiyor, Nevşehir'e gidiyor, Kırşehir'e gidiyor, memleketlerine gidiyorlar, ne kadar güzel. Çorum'a giden var, Kuşadası'na giden var. Kova diyor, dolu mu boş mu ona göre demiş. Ya Halil abi. İbocuğum, ben haftaya geliyorum kardeşim, en güzel çekirdeği getirin demiş. Ya sen adamsın ya. Notlarımı alayım, dur şimdi unuturum. Nevzat abi kahve çekirdeği getiriyor. Mustafa Viyana'dan kahve çekirdeği. Kardeşim istediğim, yok hiç, sadece kremalı olmasın yeter ya. Bu işte krema şeyleri oluyor ya, onu istemiyorum, nine. Böyle orijinal espresso, en güzeli o. BJK Murat. Kanka çok karizmatik görünüyorsun ya. Kahve çekirdeği getirecek ya bana, biraz öveyim onu. Acaba BJK Murat bugün çok mu karizmatik? Kahve çekirdekleri getirenleri öveceğim burada. Senin. Ben dinliyorum İbocuğum demiş. Teşekkürler Volkan Baba, hoş geldin. Volkan, ne zaman geliyorsun İstanbul'a kanka? Şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner, acayipsin. Sana feda olsun ya. Bizi kahve çekirdeğiyle mi korkutuyorsun? İşte korkma diye söylüyorum Nevzat. Çünkü normalde sen korkusuz bir adamsın. Kahve çekirdekleri seni korkutmaz adam ya. Biliyorum sonunu. Sanma. Ya var ya Halil abi, adamsın ya. Halil Varol, kocaman bir günaydın. Ezgi diyor ki, günaydın İbo. Biz de sana en güzelini getiririz ya. Mötling'den sevgili Kamer, koç kadını. En çok anlaştığım burç kova diyor. Günaydın İbo'm, guten morgen. Acaba Kamer bize ne getirecek? Kahve çekirdeği getirecek mi? Kuşadası'ndan. Kamer, bana kahve çekirdeği getirebilir misin canım, sana zahmet.
Ali Süzen sana kahve çekirdeği hiç getirdi mi demiş. Vallahi ben görmemişim. Ali abi kendini zor getiriyor. Ali abiye dokunmayın ya, ona karışmıyorum. Vallahi hiç çekilmiyor bu aralar. Patron bu aralar hiç dokunmayın bana.

0: anasının kuzusun.
1: Acaba en kısa zamanda Fatih ile bir arada mı olmalıyız?
0: Kız bu neyim?
1: Hazır mısın? Viyana, Salzburg, Linz, Graz, Bella Pais, Kuzey Kıbrıs.
0: Hepsi senin.
1: Antalya'dan dinleyenlerimiz var.
0: Oyun anlaşıkıdım.
1: Fatih diyor ki tüm burçlar diyor kovalarla anlaşır. Kovalarla anlaşamayan burç bir analiz yapmamız lazım demiş. Bir sorun olabilir demiş. Yani.
0: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
1: Kocaman bir alkış Fatih Mercan Taşı.
0: Acayipsin. Nereliğine.
1: Buyur gel İbom ya demiş. Gel biz seni güzel ağırlarız Gülay. Ben gelemem bu aralar oraya. Sabah melemen yaptık buyur gelin demiş. Atalay teşekkürler günaydın. Sinem iyi sabahlar ben de koç kadınıyım demiş. İbocuğum eşimle arabada dinliyoruz Sinem. Eşimin adı Aykut. İbo'ya kahve çekirdeği götürelim aşkım diyor. Ay ben abi bu adamı iyi ki bu adamla sevgili oldun sonra aşk yaşadın sonra evlendin kız. Doğru adres Aykut.
0: Acayipsin kız hepsi senin.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten bugün sizi övme köşesindeyim ben. Bugün hepinizi şımartacağım ya.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece aşığım aşk.
1: Acaba Mehtap şımartılmaya mı ihtiyacı var?
2: Yalnız her gece içiyoruz yine.
1: Acaba bu şarkı Mehtap'ın mı olmalı? İstanbul Ataköy. Mehtap hazır mıyız? Ataköy Mehtap.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece.
1: Acaba Mehtap benim komşum mu?
2: Bu gece tak etti canıma yalnız.
1: Sağlık çalışanları beni mi dinliyor şu anda? Sevgili Selin.
2: Meyhaneci

Firdevs diyor ki biz de seni dinliyoruz İbrahim Bey, bizi de unutmayın demiş. Çamsakura Hastanesi çalışanları, sağlık çalışanları. Bence içiyorum gönlümce. Hep mehtap, hep mehtap olmaz, bize de selam demiş. Doğru.

Bu arada İbo'cum baktım da ben bir Başak kadınıyım. Ama gerçekten kovalarla anlaşamazmışım. Nasıl olacak? Öyle yazıyor demiş. Sen o yazılanlara inanma Mehtap. Vallahi yaz-

Ya bu kova burçları ile ilgili adımız çıkmış. Ne güzel bir aşk yaşayabiliyoruz, ne heyecanımız oluyor. Kovalar şöyle, kovalar böyle, bilmem nedir. Kovalar severse tam sever.

Pindrinks İbrahim Eldeniz sunuyor. Viyana'da tüm Türk marketlerinde Pindrinks. Her gece başka bir eylem. Özellikle tabii ki Bintat süpermarketlerinde de Pindrinks'i bulabilirsiniz. Bol bol Pindrinks için. Çünkü Pindrinks yaz günlerinde sizi iyi hissettirir. Abi çok güzel ya. Hibiskuslu abi. Hayat güzel sevince. Atla bir şarkı koy. Ay, bir kadeh içiyoruz yine bu gece. Pindrinks. Her şeyi boş ver çal bu gece. İçiyoruz yine bu gece. Pindrinks. Pindrinks içiyoruz yani onu diyor. İçiyoruz yine bu gece. İki gözüm hoş geldin demiş. Kemal Ünal hoş geldin paşam. İçiyoruz yine bu gece. Vallahi her gün içiyoruz Pindrinks. Sağlıklı içiyoruz. Limonlu, çilekli, hibiskuslu hepsinden içiyoruz. Her gece, her gece başka bir Pindrinks. Şengül günaydın İbo'cum, ben seni dinlerken kanatlı bir melek oluyorum. Yüzümde tebessümler, enerjim maksimum. Acaba sende nasıl bir karışım var demiş. Hayır demeyin öyle şeylere, inanırım. İyi sabahlar. Avrupa, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Şimdi İtalya'dan Rimini'den günaydın Faruk. Sesli mesajlarınızı alalım ya. Hollanda'dan Tuğba günaydın demiş. Yine Hollanda'dan sevgili Sevinç günaydın. Acaba bugünkü şarkılar çok mu tutkulu? Sen daha önce neredeydin diyor.

Teşekkürler Kübra'cığım. Kübra da geliyor, İstanbul'u da getirecek. Düsseldorf'tan ah güzel oldu. Ama böyle gerçekten sevdiğim insanların böyle hızlı dönüş yapması beni mutlu ediyor. Düsseldorf'tan Kübra aynı zamanda Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde de beraber güzel bir enerji yakalamıştı. Teşekkürler. Southside Pissing bizim Nuray ablam yine. Pınar'cığım çok teşekkürler ya. Siz aşksınız vallahi. İyi ki varsınız güzellerim. Sonra benim Talat abim, Hakan abim Almanya'dan, Dortmund. Kardeşim hep yanındayım demiş. Murat abi burçlar konusu. Ya Murat abi burçlar şöyle güzel hızlandırılmış böyle bir, ama makara bir burç olsun, tamam mı? Sence Başak Burcu Murat abi en çok hangi burçla anlaşır? Başak'ın en deli dolu özellikleri nelerdir? Ama sadece Başak hangi burçla anlaşır? Tek bir tane söyle, tamam mı? 30 saniyeyi geçmesin ama burç yorumu. Her burç için 30 saniye ver bize. Dilek diyor ki beni unuttun İbo. Unutur muyum ya? Kovalar hiçbir burçla anlaşamaz. Anlaşamıyorlar. Ama kova ile gerçekten anlaşabiliyor mu demiş. Kova ile anlaşabiliyor mu? Bakalım Halil abi, bakacağız. Ben bilmem, Murat abi bilir.

Hazır mıyız? Viyana, Salzburg, Linz, Graz. Burada mıyız Avusturya? Hainburg burada mı? Baden burada mı? Baden. Baden değil bu, Baden. Baden mı? Baden mi? Ya ne bileyim. İlk anladınız işte. Karşıma çıkmadın namus. Bazı yerleri söyleyemiyorum. Bir yerde rastladım ama. Korneaburg burada mı? Yüzüme bakmadın namus. Mödling burada mı? Şu ben tren isimlerini sayayım da oradan bileyim. Tren durakları var ya. Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bizleri dinleyenlere de günaydın diyelim. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0'da yayındayız. Evet.

Ben de Baden'den dinliyorum. İbocuğum Yağmur, hoş geldin Yağmur. Baden güzeli. Ama Baden güzeli Eda lütfen. Yağmurcuğum biz Eda'yı satamayız ya. Eda benim canım ya. Duysa var ya. Bu aralar tatil modunda. Ara sıra yazışıyoruz. Eda'ya, Özgür'e, o güzel aileye çok selam. Baden güzeli bizim Edoş'umuz. Sen ikinci misin bilmiyorum. Saray, ne istedim, seni sevenleri. Eda benim kankam çünkü yani. Kankamı satmam. Sevgili dinleyenlerimiz, sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan etmenin en kısa yolu kısacık böyle bir WhatsApp mesajı. O da nasıl oluyor? Biliyorsunuz radyonun hemen dinleme linkinin altında ikon var, WhatsApp ikonu. Bu uygulamada da var, App Store ve Google Play. Nereden dinliyorsanız bizim WhatsApp ikonumuz, arkadaşlar büyük bir ihtimalle onları öne çıkartacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz büyütmelerini rica edeceğiz. Çünkü play tuşu ve WhatsApp ikonu biraz... Daha belirgin olursa seviniriz demişlerdi dinleyicilerimiz. Ben yetkililerle paylaşıyorum. Onlar sağ olsunlar. Her şey sizler için. Bir ton para harcıyor bu arada patron, biliyor musunuz bu hizmete? İnanın her şey sizler için. Geri bildirimler bizim için önemli. Yazın, ekip görüyor zaten.

Bahçeşehir'den sevgili Pınar, o da havuzdan güzel bir selfie yollamış. Ne güzel. Mehtap, sen de bir selfie gönder hemen. Ataköy Mehtap. Yine sevgili Selin'den de bir selfie alalım. Halil abi sen de yolla. Murat abi sen de selfie'ni yolla. Kemal Ünal sen de at kanka. Kamer sen de yolla canım benim. Vildan, Volkan, Muhammed. BJK Murat attı çünkü selfiesini. Bakalım yüz analizi yapalım. İlk o attı çünkü. Bakalım BJK Murat'ın ruh hali nasılmış. Oo. Güzel. Saçlar şekil, yanımdan çekil. Hazır mısın? Firdevs. İbocuğum bu arada ben gözlük takmaya başlamış. Yakışmış ama. Tüm Trabzonlulara günaydın demiş. Günaydın Akçay.

Hazır mıyız? Ses ver Avrupa. Geliyor şarkı. Oo, yak böyle bir şarkı ya. Şu anda arabasında bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Acaba Mehtap bu şarkıyı dinlerken çok mu mutlu?

0: İbocuğum günaydın. Ben de selamıyorum. Yusuf Türel bahçeden bir fotoğraf atmış. Yusuf abi ne yapıyorsun bahçede? Vay benim abim ya. Günün güzel geçsin. Aleyküm selam. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hayırlı işler bereketli olsun demiş. Gelmiş. Burdur. Gölhisar'dan selam demiş. Geliyorum ya. Konum at ya. Burdur ya.
1: Ne zaman elimi tutsa durur hiç.
0: Halil Baba muhteşem bir enerji selfiesi yollamış. Tişörtün çok güzelmiş kral. Saatin de öyle.
1: Nefesim.
0: Saat değil ya bileklik.
1: Sonuna
0: Fenerbahçeli. Benim.

0: Ne güzel ya, enerjimiz yerine geldi. Hazır mıyız enerjimizi biraz daha yükseltmeye? Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlıyız. Kamer diyor ki,
1: hazır mısın?
0: Biz hazırız, sen?
1: Hayır.

0: Acaba kamer günün enerjisi maksimum seviyeye mi çıkarttın?
1: Alev alev yanıyor her yer, dans et durma dökülsün o ter. Yanıyor yanıyor yanıyor yanıyor.
0: Yalnız şarkı çok kıpır kıpır ya, heyecanlı bir şarkı. Günün enerjisine de yakıştı vallahi.

0: Vallahi çok güzel. Tülay günaydın dövmeli Tülay. Sesi gelmiyor ya. Bir daha bakalım. Şimdi gelecek sistemi.
1: Kendine.
0: Az önce çökertti bizim kamer sistemi ya. Ha, tekrar geldi. Tülay.
1: İbucum günaydınlar. Selam olsun o yâre. Ben galiba bir haydi yaş büyük gelirim kendine.
0: Aynen. Ufaklık ya. Tülay ablası. Tülay ablasının golü. Bu değildi ya şarkı ama bu da güzelmiş demiş. Kamer biz farkında olmadan bu şarkıyı yolladık. Acaba bu güzel şarkı tam senin enerjin mi? Günaydın, iyi yayınlar demiş Salim abi, hoş geldin. Evincast burada mıyız?

0: İbrahim kardeşim gerçekten demiş bu Gölhisar çok güzel diyor ya. Geleceğiz baba ya. Bu harika yaylaya geleceğiz ya.
1: Gece çöktü üstüme, güneşi hiç ısıtmıyor.
0: Organik çay, organik çay içmeye geleceğiz Yusuf abi. Sen çayı demle. Hocam bana da bir şarkı var mı demiş. Keyfim ve tadım çok yerinde diyor. Gelsin o zaman madem. Acaba ben bugün çok güzel şarkılar mı çalıyorum radyodan? Instagram İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV sayfasından takip eden dinleyicilerimize de bir günaydın diyelim. Murat abi bu burç yorumu yapmadın ya. Bakayım ne diyor Erdatlı.
2: Havaların çok sıcak gittiği için başaklar kurumaya yüz tutmuş. Onun için bir kova su ihtiyacı var. Kovalardan zarar gelmez. Havaların çok sıcak.
0: Ya Murat abi için çok iyiydi bu ya. Kovalar bir kova su lazım diye.
3: Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere. Hiç tasalan.
0: Aynen benim enerjime uydu tam da demiş. Ben tahmin ettim tam dedim. Senlik bir şarkı çünkü. Acaba Kuşadası'nda çok mu mutlu olacaksın?

Çok güzel, çok tutkulu şarkılar çalıyor. Acaba ben bugün çok mu heyecanlıyım? İbocuğum sen bugün bayağı bir... Ama şarkıların enerjisiyle kendimizi üst seviyeye çıkartıyoruz. Semra Sima da dinliyor sanatçımız. Başarılı oyuncu. Çok değerli bir isim. Ve gerçekten yaptığı her işte çok başarılı. Önümüzdeki günlerde de Semra ile harika bir röportajda yüz yüze buluşacağız. Semra Sima Yeter şarkısı tüm dijital platformlarda. Bugün son şarkı olarak biliyorsunuz ki belirlemiştik. Semra'nın şarkılarına bayılıyorum ya. Vallahi enerjisi güzel ya. İbocuğum ben de akrep burcuyum ya demiş. 9. ayda oradayım. Ne demiş? Dostlara da çok selam inşallah. Mehmet Ali Canerli teşekkürler. Sinem çok sağ olun. İbo çayı koyduk gel demiş. Hollanda'dan Ayşe geldi. Günaydın İbo. Günaydın Ayşe, hoş geldin. Sizden ricam bugün WhatsApp'ta, özellikle Instagram'da İbrahim Elden TV, sevdiklerinize benim özellikle radyomuzun linkini ve bizim WhatsApp'ı direkt gönderebilir misiniz?

Kovalar dikkat etsin diyor. Akrepler diyor. Akıllı olsun. Teraziler işine baksın diyor. Ya Fatih ya. Sana diyorum ben hey o hey. Haftalık burç yorumu bu diyor. Gidiyor ayrılırken. Acaba senin burada mı olman lazım? Halk seni özledi mi? Bana değil. Aslanlarını bekliyor kanka. İyi gelir mi? Duydun işte sen her şeyi. Kalbim sana atmıyor. Suç benim mi? Tabii tabii ki. Teşekkürler Halil Baba. İyi sabahlar diliyoruz. Sözlerine koyu attığın o taşlar kafama değil. Bak. Halil abi gel 9. ayda gel ya. İbrahim'cim Antalya'ya ne zaman gidiyorsun demiş. Valla Antalya işte dediğim gibi 2 günlüğüne 3 günlüğüne kaçacağım. Bakalım hangi gün hangi tarih bilemiyorum. Biraz böyle çalışmamız lazım. Bence Başakların en çok anlaştığı burç kovalardır demiş. Kovaları bak ne güzel görüyor musunuz ya. Terazi burçlar bence en iyi burçlardır demiş Halime Hanım. Günaydın. Kafama değil, bak nereme geldi. Zaten işimize bakıyoruz Fatih ne yapacağız demiş Terazi burcu Ayşe. Sözlerine koyup, akrepler. Başka yere gel. Peki akreplin bir tane en çok taşıdığınız özelliğinizi yazar mısınız ya? Akrepler burada mı? Koçlar, akrepler, teraziler. Bir tane taşıdığınız tek bir tane mi? 86 tane yazmayın. Aynen diyor benim enerjim bu şarkıda birleşiyor demiş doğru. Kamer.

kova burçlarını neler bekliyor diye sormuştuk. Yeni mi geldi sözlerine koyu attığın o taşlar yanıma değil. Aslanları da sorduk. Bakalım ne demişler. Diyor ki aslanlar bu aralar dana kavurmadan biraz uzak dursunlar demiş. Ya çok iyi ya. Ve mümkün olduğunca aynı zamanda Elazığlı kovalardan da yanına yaklaşmasın. Evet, diyor ki Elazığlı kovaların yanına mümkün olduğunca yanaşsınlar diyor. Ha. Elazığlı kovalar, okey. Abi çok iyi ya. Yok böyle bir şarkı. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. 300-500, 300-500, 300-500. Hay bakalım. Evde, trafikte, iş yerlerinde. Ya var ya, Elazığlı kovalardan uzak dursun. Mümkün olduğunca yanaşsınlar diyor. Elazığlı kovaların yanında olmaya mümkün olduğunca çalışsınlar diyor. Yani çalışın, çaba gösterin diyor. Acaba Başak burçları için de mi geçerli o? Fatih. Şu an bak Başak. Bir Mehtap Başak burcu mesela. Şu an bizi dinliyor. Teraziler insan ölçer demiş. Halil abi ya. Akreplerin zehri tehlikelidir demiş Özgül. Hmm. Fatih'e sorar mısın? Olmayacağım. Aslanlar neden kovalar? Olmaz, anlaşamaz demiş. Anlaşır. Kovanın anlaşamayacağı kimse yok. Neden yengeç burçları ile ilgili güzel yorumlar yapmıyorsunuz demiş İbrahim Bey. İbrahim Bey. Hülya Hanım yengeç kadını. Koçlara bir tatlı söz söyleyin de yüzümüz gülsün demiş. Hadi bakalım.

ve bol bol Elazığlı kovalara bol bol selfie atsınlar diye. Evet ya, selfie'ler gelmeye başladı. Biliyorsunuz bizim radyonun klasik olayı, Murat abi yollamış az önce. Ender abi yollamış. Sevgili Gülsüm, çok teşekkürler. Tülay, Caner, harika görünüyorsunuz abi. Acaba günün şarkısını Semra, Sima ve onu sevenlere mi gönderelim? Semra, son günlerde kendi şarkılarının dışında hangi şarkıyı seçer misin? Bir tane seç. Yeter şarkısı, çünkü son şarkım olacak. Acaba Semra hangi burçtan ve en çok hangi özelliğini taşıyor? Birazdan sanatçımızın burcu ve yorumları gelecek.

Kıymetli dinleyenlerimiz, trafikte olan dinleyicilerimizden çok güzel mesajlar da geliyor. Ben de sizin için güzel şarkılar eşliğinde hep dans ediyoruz, hep eğleniyoruz. İbocum ya, Kapadokya'daki otelin ismi ne öyle? Odanın içinde havuz falan var. Çakra Otel abi. Güzel otel. Bence kesinlikle gitmelisiniz. Yani yer yoktur ama şansınızı deneyin.

Bu arada İspanya futbol takımına, İspanya Federasyonu'na da çok selam yollayalım. Sıradaki bu güzel şarkıyı armağan edelim. İspanya Futbol Federasyonu ailesine. Çok güzel bir Türk kardeşimiz var, bizi tavsiye etmiş. İşte bu radyodan bize başarılar falan dileyen bir kardeşimiz var diye. Acaba İspanyollar beni seviyor mu? Boğa güreşlerine mi gitmeliyim? Boğa demişken boğa burcu var mı aranızda? Fatih erkek koç, kadın teraziden bir yorum alabilir miyiz? Koç kadını gerçekten herkesi çok sever, tüm burçları çok sever demiş. Ne güzel Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Acaba Mehtap çok mu yoğun? Ataköy Mehtap.

Semra Sima sanatçımız diyor ki benim hissim diyor çok kuvvetlidir diyor. Tarkan dinlemeyi severim diyor. Akrep Burcu. Akrebin diyor hissettikleri çıkar. Zaten acaba akrepten uzak mı durmalıyız? Günaydın İmo'cum, çok sevdim seni ya. Yeni dinlemeye başladım. Keşfettim seni bir kere diyor. Oo. Yok be koç diyor, herkesi sevmez diyor. O da nereden çıktı diyor Kamer. Vallahi öyle yazmış Tuğçe. Kamer, senin favori burcun ne canım? Tek bir tane yazsana. Tek bir tane bakalım Kamer. Bir favori burcunu yazsın. Bugün pindirinksleri bol bol içelim arkadaşlar. Viyana'daki tüm dinleyicilerimiz, en yakın size Türk markete gidin, pindirinks alın. Çocuğunuza da alın, o da içsin. Hibiskuslu, çilekli, limonlu birçok içecek var. Hangisini seviyorsanız alın. Benim yerime de bir tane için. Otel için bana ulaşsınlar diyor. Aynen Murat abi ya. Murat abi bak yazmış dinleyiciler. Murat abinin ben... Murat abi ben senin numaranı atarım. Acaba benim otelimin içinde gerçek anlamda yani havuzun olması beni çok mu mutlu edecek? Murat abi cihazımı da götüreyim orada yayın yapayım ya. Çakra Otel'den yayın yapayım nasıl? Yoruldum, acaba Çakra Otel'in benim yayınıma ihtiyacı mı yok? Bir... Çok mu kazanıyor? Sen misin yoksa ben mi? Bu aşkı ziyan eden... Acaba Radisson'dan daha mı büyük? Ya Murat abi. Şu Radisson sponsor ya bana. Resimlerimize canlandın hayal. Şimdi Kapadokya'yı çok seviyorum. Ama Kapadokya'da da içinde havuz olan otele de tek başına nine ya Murat'ım ya. Murat abim. Sıkılırım o yüzden yani.

Gözümün önüne geliyor taş otel. Evet güzel. Kahvaltısı çok güzel. Odanın içi çok güzel. Yatağı ferah. Tamam Biraz gidiyorsun. Havuz var içinde. Renkli ışıklı havuz. Havuzundan üstünde yüzen meyve tabakları. Abi kulağa çok hoş geliyor da.

Mahmut abi diyor ben eşlik ederim sana demiş. Nine Mahmut. Ne işin var seninle? Acaba Mahmut tek mi gitmeli? Acaba Mahmut abinin işi gücü yok mu?

0: için.
1: Ya var ya Fatih. Erkek koçlar diyor günde 5 kere sabah. Hay onu söyleyemem yayında.
0: Olmuş, ağlıyor bak bizim için. Bu gece
1: ya çok iyisin ya. Bir şey, iyi bir şey say, kötü bir şey değil mi?
0: İçin.
1: İsmi geçen kişi olmaz o çok ünlü. Acaba sen benim programımı kapatmak mı istiyorsun?
0: Sana ziyan olan bir aşk için. Bu gece
1: evet erkek koçlar için değil. Kadın koçlardan da Fatih bu arada çok başarılı bu konuda.
0: İzleye bir sayfa açtım.
1: Kadın koçlar her sabah İbrahim Elden'e
0: dinliyorum ben de ikimiz.
1: İbrahim Elden'i dinlerken her şarkı arasında bak bu çok önemli. Her şarkı arasında oturup kalksınlar şükretsinler böyle bir yayıncı var diye. Ya Fatih bugün efsanesin ya. Oturup kalksınlar diyor. İbrahim Elden koçum benim koçum benim diyor. Koç kadınları diyor günde 5 kere İbrahim Elden'in yayınında oturup kalksınlar diyor. Koçum benim koçum benim diyor.
0: Yaşananlar film gibi gözümün.
1: Kısmetleri diyor anında açılır demiş.
0: Sabır dua yollara kader.
1: Burç yorumları bu kadar demiş ya süpersin. Ama senin burada olman lazım kanka.
0: Şimdiki aklım olsaydı ertelemezdim, ihmal etmezdim, anı birikti.
1: Ama balık burçlarına yorum hiç mi yok, biz çok mu duygusalız acaba demiş Asya. Hoş geldin Asya.

0: sarım.
1: Aynen, yok canım, ben bütün şarkıları sizler için armağan ediyorum. Hazır mıyız? Başak Burçları'nın şarkısı geliyor. Vakit bugün. Bu arada Akrep Kadını sevgili Semra Sima dedi Tarkan'dan bir şarkı. Meçhul. Hadi yollayalım. Bu arada o kadar mesaj var ki okumadığım.
2: Olmasın aşksız günün çağla deli gönlüm sayılıyor.
1: Bircan geldi, Almanya Stuttgart Anka Premium Event. Hazır mısın Bircan? Acaba sen Stuttgart'ta yeni bir etkinlik mi yapıyorsun? Stuttgart'a biz de hazır mıyız? Murat abi diyor, getir tabii ki diyor ya. Otel senin. Cansın Murat abi. Otel benim, o tarihte dolu.

Murat abinin oteli Ürgüp'te mi demiş? Evet. Yanarım yine yanarım. Şu anda Çakra Otel'e bakıyorum. Ürgüp yazıyor demiş. Doğru, Ürgüp'te. Yani Kapadokya dediğime bakmayın. Ürgüp zaten Kapadokya. Yanarım.

0: Bence Fatih demiş gerçekten bir efsane diyor. Aa, güzel yorumlar o. Bircan diyor ki Fatih hocam aslanı yorumlu, aslanı. Fatih ya, aslanları yorumlasana. İnşallah canım en kısa zamanda ama en doğru zamanda demiş. Aynen Bircan, katılıyorum. Arkadaşlar acaba ben böyle bir kahve molasına mı çıksam? İbrahim Elden yayında Pozitif Enerji. Hafta içeri sabah Türkiye saati 10, Avrupa saati 9. Kanada'da iyi geceler, onlar geriden geliyor. 100.7 Kanada. Yayınlarımız Yunanistan 106.9, Kıbrıs 97.0, Adana 95.5, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, Düzce ve Bolu'da 91.0'dan dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Hem karasalda hem dijitalde dünyanın her yerinde, App Store, Google Play, her yerden dinleyebilirsiniz. Yani beni dinlemek çok kolay.
1: Anlayamaz, yeni bir aşkı kabul edemez. Kalbi iki kişi paylaşamaz.
0: Bize indirim yapar mı? Sonuçta Viyana ailesiyiz demiş. Bilemem canım, ben o işlere hiç girmem.

0: kendimi.
1: Ya var ya, bir şarkı hazırladım şimdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu arada dünyanın her yerinde canlı yayındayız. İtalya'dan, Rimini'den Faruk gönül koymuş bana. Aşk olsun İbo'cum ya. Bizim oteli beğenmiyor musun demiş. Olur mu ya? Senin otelinde çok kaldım. Ama Çakra'da hiç kalmadım. Yani kalmadığım için de heyecan yaptım biliyorsun. Her şeyin en yenisi insana heyecan verir. Yeni bir insanla tanışırsın, heyecanlanırsın. Onun huyunu, suyunu, enerjisini merak edersin ya. Benimkisi de tam olarak o yani. Bir otelin neyinin enerjisini merak ediyorsun dersem, ben biraz bir keyfine düşkün miyiz? Ben gittim Viyana'da mesela, en son Viyana'da kaldığım yer. Şimdi normalde 70 euroya da var, 100 euroya da var ama ben geceliği 234 euro verdim o yerde kalmak için. Gecelik 234 euroya harika bir yerdi ama gerçekten. Abi bir daha gittiğimde, zaten bugün yarın geleceğim Viyana'ya. Bir işim var, önemli bir işim var. Ondan sonra abi iki günlüğüne sessiz sedasız ama geleceğim hiç.

Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanında diyoruz da dinleniyoruz diye ne kadar güzel. Şu anda bizi kimler nerede dinliyor? Patates kızartması yapıyorum İbo'cum, sever misin demiş. Ya Ali, aslında çok severim ama yazın biraz böyle çok yağlı oluyor ya. Mesela neler var mesela? Ben patlıcan falan çok sevmem, kabaktı bilmem ne, ama onları böyle ince ince çıtır çıtır, böyle bir de kekikli bir sos yaparsan, yoğurt falan, o öyle yerim. Yunanistan'da arkadaşım yaptı bana, çok güzeldi ya gerçekten. Benim çok sevdiğim, çok kıymetli bir hakim arkadaşım. Dedim ki canım sen maşallah 10 parmağında 10 marifet öyle. Kadıncağız ne ağır davalardan çıkıyor. Ama İbrahim Elden'i de kendi elleriyle çıtır çıtır yapar yani. Acaba ben çok mu seviliyorum? O işte o kabaktı, patlıcandı, o tarz şeyleri ben kızartmada çok severim. Of, olsa da yesek ya. Canım çekti yemeğim. Acaba Semra Sima bize yapar mı sanatçımız? Kadir abiyle gelelim. Semra Hanım çok başarılı bir oyuncu ve biliyorsunuz sunucu ve benim çok değer verdiğim ve aynı zamanda da radyo işlerini yaptığım Semra Hanım'a Kadir abiyle beraber bir Sakarya'ya gidip gelelim ya. Sakarya'da bu arada Semra Hanım iki kişiden biri tanır beni. Sakaryalılar çok sever beni. Özellikle oflu olanlar aşırı sever beni. Bilgin olsun. Geyim de orada bir dostlarımı da göreyim, seni de göreyim. Geçen Sakarya'da festivaldeydik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Yolu Festivalleri Sakarya'da. İbo'cum İzmir'e ayın kaçında geliyorsunuz demiş. İzmir programımız dediğim gibi bu hafta sonu, yani pazartesi günü falan İzmir'de olacağız. Pazar, pazartesi, salı. Kuşadası, yani İzmir ve Kuşadası bölgesinde olacağız. Benim Almanya'dan çok sevdiğim bir arkadaşımın çok güzel bir beach'i var. Gerçekten çok popüler bir beach. Hem onun tanıtımını yapmaya geleceğim Kuşadası'na. Hem de bir AVM açılışı var. Oğlum İbo, paraya para demeyeceksin ha. Keşke be, her açılışa çok para vermiyorlar. Gidiyorsun yanında bir de. Adamlar çok zengin ama işte. Bakacağız, oradaki ortama da bakacağız. Gip yaz tutmamı isteme benden. Hem böyle... Eğer diyor Faruk beni de davet etsen, bir de ben baksam şu nasıl bir oteliniz var demiş. Vallahi Murat abi, gerçekten sana atacağım linkini şimdi, bir gör. Çok güzel. Acaba Mehtap günün şarkısını mı bekliyor? Hazır mısın Mehtap?

En iyiler, yeniler, her daim sizler için en iyileri paylaşmaya devam ediyoruz. Gülsüm Hanım günaydın, Guten Morgen, Guten Morgen. Şimdi bazı şarkılar var, insanın modunu iyi hissettiriyor. Mesela Tarık diyor ki, abi çok seviyoruz, bak bu benim halı sahadan arkadaşım Ertuğrul'un dükkanı. Sizi de bekliyoruz, Viyana'ya gelirseniz demiş. İnşallah ya, ama çok gezme zamanım hiç olmadı.

0: acaba ben Eylül'de mi geliyorum? Eylül'de geliyorum çünkü Ağustos'ta full çalışıyoruz. Allah izin verirse Eylül'de 9. ayın ilk haftası planlıyorum.
1: Dudağın pembe, içim haramı, bebeğim gel buraya.
0: Ne yapayım linki ben gözümle görüp orada demiş test edeceğim ya Murat abi ya. Hadi bakalım. Ama gerçekten ikinizin oteli de güzel ama. Kapadokya'da konsept gereği senin. Rimini'de konsept gereği Faruk'un. Ben ikinizi de seviyorum. Ya oteli olan arkadaşlarımı seviyorum ya. Oğlum adamın oteli olan arkadaşları var ya. Şimdi benim bir tane çok sevdiğim bir kardeşim var Fatih. Fatih Aydın. Onun da rüya gemisi teknesi var mesela. Bebekten kalkıyor, turluyor falan. Çok eğlenceli bir yapısı var. Fatih diyor ki abi tekne emrinde. Gemi emrinde ne istiyorsun? Oğlum dedim adamsın ya. Fatih.
1: Ben ona gözüm gibi baktım.
0: En iyi tekne arkadaşının teknesi. En iyi otel arkadaşının oteli. Mesela bizim Erdem var İstanbul'da. Tam Sultanahmet'te çok güzel bir oteli var. Hatta Galata Port'a yakın. Ama bir gece bile kalmadım. Abi diyor senin evin var. Ne işin var otelde burada niye kalacaksın? Doğru. Asıl merakımdan kalmak istiyorum ama.

Şarkılar enfes Beybocuğum, güzel geçsin günün demiş. Teşekkürler. Tatilde çalışacak mısın? Ben çalışıyorum zaten. Şu an tatil mi kaldı? Bugün en 21 Temmuz. Arkadaşlar Temmuz, Ağustos biz çalışıyoruz. Biz yayınlardayız, sıkıntı yok.

İbo'cum ben festivallerde şimdi işte sunum yaptığım için sabahları bizim radyo yayını. Festivallerde zaten akşam 9'da oluyor. O yüzden sabahları yayına giriyoruz. Sıkıntı yok o konuda. Bazen benim özel günlerim oluyor. İşte uçak bilet, işte tarih, saat. Bazen uçuşlarım oluyor. O izin günlerimi öyle kullanıyorum. Sağ olsun çok anlayışlı patronumuz var bu konuda. Bizi her zaman destekliyor. Ha bazen diyorum abi diyorum işte tüh ya şu olmuş bu olmuş. O da çok anlayışla karşılıyor. Ama ben de senelik yıllık böyle yılda işte 15 gün iznim var ya oradan düşüyorum. Hülya Yazgan nasılsın Hülya? Ailene ve sana çok selam Herbalife ailesine. Hülya içten doğal ve çok samimi bir insan. Sağlıklı ve gerçekten sürdürülebilir bir beslenme düzenini kişileri yaptığı işlerle mutlu etmeye çalışıyor. Mutlu bir... Acaba ben de mutlu mu bir danışan ol? Eskiden çok kullanırdım ya. Hatta yakın zamanda da aldım. Sonra bir baktım bu işler koçla alakalı. Yani çok... enerjim tutmuyor ya bazen. Acaba bende mi sorun var? Sizce ben açıkçası sorunlu bir danışan olabilir miyim ya? Yıllardır eğitim vermiş birisi. Acaba ben mi fazla geldim hep? Ya şimdi bazen iki eğitmen çakışabiliyor. Mesela ben ayrıldığım kişi de öyleydi. O da öğretmendi. Baktı, aa ver dedi böyle. Kafa yapısı bir de aslan burcu. Abo İbo. O yüzden... En iyisi dedim kendime göre güzel bir enerji. Acaba ben hangi burçla daha iyi anlaşırım? O yüzden içten doğal ve samimiyet çok önemli. Ben de öyle ya. Ben samimiyeti daha çok seviyorum. O yüzden sayfasını çok beğenerek takip etmeye başladım Hülya Hanım'a da. Hülya Yazgan'a da sağlıklı bir beslenme programı için bence bir kendisine de alo diyeceğim. Hülya Yazgan ve Herbalife ailesine kıymetli koç nasılsın? Yaşam ve aynı zamanda kariyer koçu kendisi başarılığın devam diliyoruz. Kıymetli ailesini kimlerle dinliyor bilmiyorum. Bu güzel şarkı onlara da armağan olsun. Hadi gel, gel, gel. Acaba benim sağlıklı beslenmem mi lazım? Hadi şimdi biliyorsunuz ben sabahları böyle hep anlatıyorum ya karışımları severim böyle doğal karışımları. Eskiden hep shake'le başlıyordum güne. Güzel shake'lerim, işte çayım bilmem ne falan. Çay demişken güzel bir çay içeyim ya. Bir 17 Ağustos İstanbul'da Yenikapı'dayız ve tüm festival boyunca orada sanatçılarımızla beraber olacağız. Çok eğleneceğiz, çok da keyif alacağız. Bu bilgiyi de paylaşalım. Teşekkürler Mahmut abi çok güldürdün bizi ya demiş sabah sabah. Ne yapayım kanka çalışıyoruz ekmek parası. Mehmet Höke geldi. Mehmet abi araçlarla alakalı sıkıntı yok değil mi tamir

Mehmet abi genellikle yenge kahvaltıları yenge mi hazırlıyor? Ya bir gün de sabah sen kalk kahvaltıyı hazırla be. Ah Mehmet Öke, ah be abim. Araba parçaları ve aynı zamanda araba aksesuarlarıyla uğraşıyor bizim abimiz. Mehmet Öke'ye de selam yollayalım. Satışları da var. Kıymetli yengemizle beraber dinliyor. Kahvaltı hazır. Konum at ya, konum at, geliyorum ya. Mehmet abi. O dudaklar helalim haktı. Ben de yalnız çok iyi bir şarkı çıktı be. Bilemem yarını göremez. Instagram İbrahim Elden TV takiplerinizi bekliyorum. Radyomuz Avrupa'da en çok dinlenen radyo seçildi. Teşekkürler. Türkiye'de de İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, şu anda Bolu, Adana, Mersin. Ne kadar güzel yerlerde dinleniyoruz. Kayseri, Kuşadası, Alanya'da ve bir de Lara'dan mesajlarınızı birazdan. 14 tane okunmamış mesaj varmış. Birazdan okuyacağım.

0: Günaydın Elden, nasılsın? Bahariye'den yazıyorum. Günaydın. Kadıköy'ü çok seviyorum ya. Kadıköy. İstanbul'un neresindensiniz bakalım? Konum atmış ya. İbo'cum gel hadi Viyana'ya, kahvaltı hazırladık diyor. Çok teşekkürler ya. Afiyet, bal, şeker olsun.
1: Bu aşkın çözümü.
0: Beraber kahvaltı hazırlarız İbo. Mehmet abi konum at ya. Bu arada ben o konuda çok iyiyimdir ya. Gerçekten yemek konusunda çok iyi hazırlarım yani. Kahvaltı, yemek, et yemekleri. Efsane. Ay inanmıyorum ne demiş? Aşkın Nur Yengi'nin şarkısı. Abi Salim abi az önce Aşkın Nur Yengi çaldık ya. Sana ben çok güzel bir şarkı da yollayayım. Şimdi bizim bu arada Semra Sima'nın şarkısını, Yeter şarkısını veda şarkısı olarak planladık biliyorsunuz. Bir de bu arada son zamanlarda çok sevdiğim bir şarkı var, paylaşmak istiyorum. Bizim zamanımızda Kara Şimşek vardı bilirsiniz değil mi? Kit. O arabada, bu klipte, bu arabanın sahibi aynı zamanda sevgili Ramiz Özbay, Ramiz abim. Çok içten şu an Bodrum'da. Bu şarkıyı da çok sevdim ya. Acaba Kara Şimşek benim mi olmalı?

0: Sevgili Hülya işinin başında dinliyor. Ne kadar güzel. Ofisteki arkadaşlarına da çok selam. İyi çalışmalar diliyorum. Evet ya, az önce dedim ya, bu işlerde koç çok önemli.
1: Ucuz hep bir yanım şahideler dolu, yüzleştiğim kusur. Bunca şeyden sonra ben de bıraktığım.
0: Ay 6 yıl olmuş ya Hülya, çok iyi ya.
1: Gurur. Aslında senden uzak ben değilim yani. Denizler çekilse bile martıların sahil. Ceketimde bir mevsimden unuttum.
0: Vallahi eski halini. Ya ben şimdi bu genel olarak sağlıklı beslenme için, benim şimdi kilo problemim yok. Ama beslenme düzenimi iyi ayarlamam lazım. Abi 7 öğün yemek yiyorum ya. Sabah kahvaltıda insan ciğer yer mi ya? Doğulu olanlar bilir yani. İşte Diyarbakırlıların çoğu bilir. Ya da diğer şehirde olan. Abi biz sabahları abi ciğerdi, antrikottu. Allah ne verdiyse yiyoruz. İbo, nine İbo. Olur mu sabah gözünü açar açmaz?
1: Silindi mi bile?
0: Acaba kan grubumdan mı alakalı ya? Biliyorsun 0 RH negatif benim kan grubum. 0 negatif olduğu için. Biz eti çok seviyoruz ya.
1: Sandım o geceler affetmez yüzüme vurur.
0: Tabii şimdi yaş da ilerledikçe biraz daha dikkat etmek lazım. O yüzden sevgili Hülya'yla da en yakın zamanda inşallah programda da davet edelim. Bak eski hallerini atmış fotoğraf. Ha, bayağı bir değişkenlik olmuş Hülya ya.
2: Resimlerini yaktım belki. Unuturum bile.
0: Son haline bakayım şöyle. En son halin bu, en son attığın mı? Herbi Life'in gecesinden herhalde. Aa, bayağı bir fark etmiş ya.
1: Nereden baksan bu tepki yanım şahitler dolu, yüzleştiğim kusur. Bunca şeyden sonra ben de bıraktığım bunu sanki.
0: Acaba benim sağlıklı mı beslenmem lazım?
1: Aslında senden uzak ben değilim yani.
0: Ya bu Hülya Hanım da dinliyor. Bizi keyifle dinliyor. İki Hülya var. Aa, dilek tutalım. Bir Herbalife Hülya, diğeri de bizim Gizem'in annesi Hülya. Gizem Turan çok da güzel kitabı var sevgili Gizem'in. Bizim değerli arkadaşımız. Ona da selam yollayalım. Ne yapıyorsunuz? Anneanneye ne zaman beni götürüyorsunuz Hülya?

Benim kan grubu da aynı diyor. Aa, abla var ya, Emine abla. Bizim kan grupları kesinlikle çok kıymetli ve çok değerli yani. O yüzden bazen de kan vermek iyi aslında. Bugünlerde kan vermem lazım. Ya benim bir arkadaşım var. Abi diyor, çikolatayla meyve suyu veriyorlar. Gideyim de kan vereyim. Oğlum dedim ya. İnsan böyle hani faydalı olsun diye düşünür. Bizim bu arkadaş çikolatayla meyve suyu veriyorlar diye kan veriyor. İşte bakın ne kadar kıymetli biliyor musunuz? Hani işin esprisi tabii, o gülüyor. Kan vermek kadar güzel bir şey yok ya. Vay Semra, sen de bayağı fark etmişsin ya. Semra Sima diyor ki, İbrahim bak bakalım, aşırı vermişsin sen de kiloyu ya. Aradaki farka bakıyorum da Semra'nın şu anda. Sakarya'da bizleri dinliyor sanatçımız. Son şarkı onun şarkısı biliyorsunuz. Valla nazar değmesin Semra, bayağı bir kilo vermişsin sen de. Ya konu nereden kiloya geldi? Hep bu Hülya'nın yüzünden, bu Herbalife Hülya. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak hepimizin hakkı. İbocum günaydın, bana da bir şarkı var mı demiş. Ben de şu anda havuzda seni dinliyorum. Kolonumuz, ortamımız nasıl demiş, çok iyi. Acaba Mehtap Gün'ün şarkısını mı yolladı? Bilindik bir şarkı değil ama bence güzel.

Kıymetli dinleyenlerimiz, çok kısa bir şarkı molası verelim. Hadi bana güzel bir şarkı armağan edin ya. İki Hülya var, dilek tutalım. Birisi Gizem'in ve Beyza'nın annesi, Dünyalar Tatlısı Hülya. Diğeri de bizim Herbalife'den Hülya. O da Hülya Yazgan, Herbalife, göz atın sevgili arkadaşımıza. Biz de programdan sonra bir konuşalım. Ben sağlıklı yaşamı seviyorum ya.

Şimdi son mesajları alalım, birazdan veda edeceğiz. O kadar mesaj var ki. Tuğba teşekkürler, Enes teşekkürler. İbocuğum ben de çok sevdiğim bir tanecik aşkıma şarkı yollamak istiyorum. Bence de yolla ya. Şarkı da güzelmiş. Teşekkürler. Ben de dilek tutuyorum demiş. Çünkü bir hülya olarak ben de geldim demiş. Hoş geldin. Dinliyoruz seni. Keyifle dinliyoruz bir tanesini demiş. Çok teşekkürler. Bakalım. Ya süpersin ya. Selam Gizem. Çok teşekkür ederim demiş. Çok teşekkürler. Vallahi süper ya. Ya bizim Gizem ya. Gizem de çok teşekkür ediyor demiş. Valla ben de ona sevgilerimi iletiyorum. Gizem'in bir tanecik annesi Hülya Hanım da dinliyor. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İstek mesajlarınızı da lütfen ara sıra gönderin. Hani ben istek şarkı alıyorum bu arada. Hani bakıyorum en azından dinleyeceğimiz ne istiyor. Şimdi hep benim sevdiğim şarkı olmaz bu arada. Bir tane şarkı vardı ya. Bana sen lazım, sana da. Kim söyledi o şarkıyı?

Sosyal medyada en başta eski halim mevcut. Aa, gördüm az önce Hülya, eski halinden eser yok ya. Ürünler, bunlar bayağı bir iyi yapmış yani. Evet ya, bana bir program yapmanız lazım ya. Benimle kesinlikle ilgilenmeniz lazım. Kesinlikle sağlıklı bir beslenmem lazım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Herbalife'de bir tane daha vardı ürün ya. O tabii çok iyiydi. Bana çok iyi geliyordu ama. İçindekiler falan çok iyiydi.

Şimdi birazdan Semra Sima'nın Yeter isimli şarkısı tüm dijital platformlarda siz de göz atın. Ben size bir şarkı sana ben lazım. Kim söyledi onu ya? Arkadaşlar. Bana sen lazım, sana da ben lazım. Bakalım yapay zeka buldu bak. Abi çok akıllı bu yapay zeka ya. Yemin ediyorum. Gelsin o zaman. Sana bir ben lazım, bana da sen lazım. Bu şarkıdan sonra son mesajlarınızı paylaşalım.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanında dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben İbrahim Elden hafta içi her sabah Türkiye saatiyle tam 10'da, Avrupa'da 9'da yayında oluyorum. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Pindrinks enerji içeceği, biliyorsunuz ki enerji veriyor. O yüzden Viyana'daki tüm Türk marketlerinde şekersiz ve glütensiz bir içecek. Soğuk için çileklisi çok güzel, hibiskuslu çok güzel, limonlu çok güzel. Sponsorum diye söyleyemem, hepsi çok iyi. Bin Tat Süpermarketlerine de çok teşekkürler. 22. Viyana'daki şubesine bol bol ziyaret edin. Çok yakın zamanda şubeler ard arda gelmeye devam ediyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Semra Simav Yeter. Gelsin mi şarkı? Ya ben çok sevdim, enerjisi ve çok içten doğal. Şarkı tüm dijital platformlar, şarkı sözü de çok güzel ya. Hadi yavaş yavaş veda edelim. Bugün programa destek katan siz kıymetli dinleyicilerimize desteklerinizden dolayı ve katkılarınızdan dolayı çok teşekkür, iyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Mehtapçığım sağ ol, diyor ki benim bir tane şarkı istedi ama şarkının bir kelimesi var çok kötü. Biraz böyle küfürlü argo, onu çalamıyoruz ama dünyanın her yerinde dinlendi ya şarkı. Demek ki küfürlü şarkılar daha mı çok dinleniyor? Şaka mı ya? Bu aşkım seni. Biz aşka gelelim, boş ver.

0: Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bugününüz çok güzel geçsin. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden sizlerle olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşadı. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler. Yani bana. Her şeyi kendim yaptığım için.
1: Sen ya?
0: Canım kendim. Kendi kendime teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen ben İbrahim Elden'e. Teşekkürler. Yarın görüşürüz. Sizi seviyorum. Sarılalım birbirimize. Harika bir parfümüm var. Dur onu sıkayım öyle dur. Dur.
1: Öyle yaptık.
0: Parfüm alerjisi olan yoktu. Ha okey.
1: Sen varsın.
0: Bayılıyorum bu kokuya ya.
1: Allah'ım. Artık anlasam seven kalbimi.
0: Acaba ben pahalı kokuları çok mu seviyorum? Canım.

Teşekkürler Semra, Sima ve Yeter dijital platformlardaydı şarkı. Peki. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Yarın aynı saatte.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kişisel iflas kuralları değişti. Avusturya'da kişisel iflas sürecinde borçlanmadan kurtulmayı sağlayan 3 yıllık uygulama sona erdi. Yeni düzenleme ile birlikte bireysel borçluların kalan borçlarının silinmesi için gereken süre yeniden 5 yıla çıkarıldı. Yeni uygulama yürürlüğe girerken girişimciler için geçerli olan 3 yıllık borçtan kurtulma süresi ise değişmeden devam edecek. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. BP Avusturya'da 250 akaryakıt istasyonunu satıyor. Enerji şirketi BP, Avusturya'daki akaryakıt market ve elektrikli araç şarj faaliyetlerini kapsayan işletmesini İsviçre merkezli Vol Enerji AG'ye satma kararı aldı. Satış kapsamında ülke genelindeki 250 BP akaryakıt istasyonuyla elektrikli araç şarj altyapısı da devredilecek. Anlaşmanın gerekli resmi onaylarının ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte yaklaşık 80 Avusturyalı şirket, 8-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere iş dünyasını tanıtmak amacıyla ücretsiz seminerler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Genç motor sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletine bağlı Klagenfurt kentinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polise göre genç sürücü yüksek hızla kırmızı ışıkta kavşağa girerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya'nın Braunau bölgesinde pazar günü meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine giden bir polis aracının da ikinci bir kazaya karışmasıyla bilanço daha da ağırlaştı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

Evet evet evet evet geldim geldim. Yepyeni bir programda yine yeniden birlikteyiz çok şükür. Viyana FM kavşağında bugün de buluşmayı başardık.

Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz ve çok güzel bir yolculuk diliyorum. Umuyorum ve diliyorum ki hepimize iyi gelsin, böyle bir rahatlayalım, bir ferahlayalım.

0: KFK'ler programını düzenli takip edenler şu anda ne söyleyeceğimi biliyorlar. Ne söyleyeceğimi çok iyi biliyorlar. Yani şu anki anonsumu, ne üzerine yapacağımı artık çok iyi biliyorlar. Değil mi?
1: Belki dünya hızlı, biz yavaşız.
0: Neyden bahsedeceğim?

0: Evet efendim, programımızın iki güzel sponsoruna teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler ve yaşam diliyorum. Ve tabii ki %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e, ulusal içeceğimiz Pindrinks'e hemen bardağıma Pindrinks koyuyorum şu anda. Şu sıcak yaz günlerinde bizimle birlikte olduğu için masamızda, efendim buzdolabımızda, iş yerlerinde, araçlarımızda can kurtaran olarak yetiştim dediği için teşekkür ediyorum. Evet, sıfır şeker katkısı sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e, oh buz gibi buz. Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum ve Pindrinks'i Viyana'yla buluşturan radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Ama herkese tavsiye ederim. Henüz daha bilmiyorum, tadını bile bilmiyorum diyenler var mı aranızda? Yoktur diye tahmin ediyorum ya. Olmaması gerekiyor.
1: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra telefon numaramızı, mesaj hattımızı sizlerle paylaşalım. Artı 43 660 130 19 79. Evet, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımızdan o güzel, o sıcacık mesajlarınızı yollamanız gerekiyor. Mecbursun demiyorum, tabii ki öyle bir şey demiyorum ama ben her seferinde mesajlarınızı hem çok merak ediyorum, hem de çok heyecanlanıyorum, hem de çok mutlu oluyorum. Evet efendim, kimler yazmışlar? Şöyle bir hemen bir merhaba demek istiyorum. Tamer mesajını bırakmış, Günay mesajını bırakmış. Cevat çalışıyor anladığım kadarıyla, noktasını koymuş ve varlığını hissettirmiş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevat'cığım iyi çalışmalar, iyi dinlemeler. Suat bizlerle birlikte, selam abla nasılsın? Çok iyiyim. Ben iyiyim demiş. Aman çok iyi, çok sevindim. Raşit bizlerle birlikte yayın öncesi gerçekleştirdiği bir performansı paylaşmış. Biraz sonra mesajına giriş yapacağım. Ve Erdatlı babacığım bizlerle birlikte. Selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar kızım. Hoş geldin. Hoş gördüm. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum demişsin. Herkese selamlar, saygılar. Bu arada dün akşam, evet, sabırsızlıkla beklenen telefon görüşmesini yaptım. Emine Sultan'la görüştüm. Wow! Çok iyi bir görüşmeydi. Ah Erdatlı babacığım, ah!
4: Gönüller ritme karışır.
0: Ve İstanbul Ümraniye Pub Pet Shop'tan sevgili Aydın bizlerle birlikte. Selamun aleyküm Özlem Hanım, merhabalar, iyi sunumlarınız olsun demiş. Bir de video göndermiş. O güzel işletmesinin videosu. Şöyle bir tıklıyorum. Of arkadaşlar, vallahi hiç Pub Pet Shop ama yani orası Pet Shop'un çok ötesinde bir yer. Bak, o kadar güzel bir yer ki, kafesi var ya. Bu çok güzel bir düşünce. Bu inanılmaz güzel bir düşünce. Umuyorum ve diliyorum ki bir gün İstanbul'a geldiğimde, ki geleceğim inşallah, böyle bir hayalim var. Pub Pet Shop'u ziyaret edeceğim inşallah. İnşallah. Hayırlı işler efendim. Yeter bazen dağıtır, gölgeyi sende. Ve Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte, Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte alkışlarını göndermiş. İyi dinlemeler Mustafa.

Evet, takvim yaprağımız 22 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günlerden salı. Valla Tamer'in mesajına giriş yaptım. Özellikle tarihi bekledim. Çünkü neden bilmiyorum. Sizde de oluyor mu? Ben hep salı günlerini karıştırıyorum. Dikkatimi çekti. Hep böyle salı günlerinde bir karışıklık yaşıyorum. Acaba neden? Ve herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örmüyorsun? Hiç ya, hiç ya. Soruya bakar mısınız? Ne örmüyorsun? Hiç. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum bunlara. Beynin yanmaya hazırsa biz de hazırız. Ya, soru cevap oynayacağız bugün. Ay çok heyecanlandım. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı, yine yanıma gelsin, saygılar. Ve günün sözünü paylaşmış. Bir istisna yarım yamalak kaideden bir hayli uzak, bir kaide çırılçıplak, tüm gören gözlerden epey uzak. Aa, çok iyiydi değil mi? İstisnalar kaideyi bozmaz diyoruz ya. Bir istisna yarım yamalak kaideden bir hayli uzak, bir kaide çırılçıplak, tüm gören gözlerden epey uzak. Kendi kaleminden. Abi nasıl çalışıyor senin kafan, anlamadım ki. Şimdi efendim yepyeni bir şarkı. Ya şimdi İsmail YK ile aram çok iyi değil bir kere, onu söyleyeyim. İsmail YK hatta benim uzun süre yasaklı listemdeydi. O hani beddua ile ilgili bir şarkıyla gündem oldu ya. Bedduayı böyle ağızlara sakız yaptı ya. İşte o ara benim yasaklı listemdeydi. Ve uzun bir süre de yasaklı listemde kaldı. Ne zaman ki bir eserine rastladım, ne kadar 40 küsur enstrüman çalmış ve çok gerçekten nasıl söyleyeyim, arkadaki enstrümanlar ve onları kullanma şekline hayranım, çok başarılı, çok yeni bir çalışma. Hadi bakalım, şöyle en baştan vermek istiyorum.

Bak, enstrümanlara bakın. Kaç tane enstrüman var burada? Acayip başarılı. Hadi yiğit öldür hakkım.

Evet, iyi de öldür hakkını ver. Gerçekten iyi işlere imza atan insanlar belli oluyor arkadaşlar. Hakikaten bu kadar enstrümanı bir çalışmanın içinde bu kadar başarılı bir şekilde kullanmak çok iyi, çok iyi.

Evet, çok yeni bir şarkıydı. Ah seni kafama kim koydu? İsmail YKV grubundan geldi. Ah seni kafama kim koydu? Valla klibi de çok güzel. Of, doyamadım yüzüne yar. Yana yana bakıyor. Malum biliyorsunuz ben klip izlemeyi çok sevmiyorum. Çünkü son dönem kliplerini çok beğendiğim söylenemez. Ama bazı klipler gerçekten hoş. Evet efendim, bu arada Firdevs aramıza katılmış. Firdevs'cim merhaba, hoş geldin. Sefalar getirdin. Ve şöyle bir sıradan gidelim. Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Günaycığım. Tamer'in kafasına kim koydu seni? İyi yayınlar ablam, hoş geldin. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Umarım iyisindir. Güzel bir gün akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki eser Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Sizin için çok yeni bir çalışma hazırladım. Umuyorum ve diliyorum ki ilerleyen dakikalarda yayına vereceğim. Seversiniz. Günaycığım, çok öpüyorum seni. İyi ki varsın. İyi dinlemeler. Ve Raşit. Şöyle bir hemen videoya dönüyorum. Yayın öncesi bir performans sergilemiş. Dur bakayım bir dakika, dur müziği durdur. Kendi de söylüyor bu arada. Allah Allah, bugün oyun havası yok. Ferdi Tayfur var.

Fenerbahçe kahvesiyle bizlerle birlikte olmuş. Yani bizlerle birlikte oldu yayın öncesi performansıyla. Yayın öncesi gerçekleşmiş bir performans buradayım. Hadi bakalım. İyiydi değil mi?

0: Ne diyorsun Raşit?
1: Öncelikle merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
1: O performans sadece benim sesim var.
0: Gerçekten.
1: Ferdi Tayfur'un sesi hiç yok o müzikte. Sadece melodiyi aldım.
0: Çok iyiydi.
1: Melodiye şey yaptım yani işte, anladıysan.
0: Vallahi
1: sadece melodi var arkada. Ferdi Tayfur'un hiç sesi yok. Kendi performansım.
0: Gerçekten.
1: Not verin. Kaç veriyorsunuz?
0: Ana.
1: 25 mi? 1, 5,
0: 5.
1: Hadi görüşürüz.
0: Ya çok iyi değil miydi? Ben valla gerçekten bir dakika.
2: Duygulardasın belki de.

Emine Sultan hoş geldin. Çok iyi Raşit, alkışlıyorum. Ama ben Ferdi Tayfur söylüyor zannettim. Ay kendimi atacağım yere. Çok iyiydi. Vallahi bak Isparta Ayşe'de 10

zaman. Woohoo! Özlem Ayran'la keyfek eder zamanı başladı. Ben de buradayım ablam, abam, abam. Sallaya Ayşecim. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. İyi ki Özlem var, iyi ki Viyana FM var, iyi ki sponsorlar var. Yoksa biz bu kadar neşeyi nereden bulacaktık? Çayı kahveyi hazırlayın, gülümsemeyi unutmayın, keyif başlasın. Başladı. Ve bir soruyla gelmiş. İlk soru zannediyorum Ispartalı Ayşe'den gelmiş. Şöyle okumadı olarak işaretliyim. Sonra sorusuna döneceğim ilerleyen dakikalarda. Tamer de alkışlamış Raşit'i. Raşit'cim valla çok güzeldi gerçekten. Ve Firdevs'cim merhaba, merhaba. El salla, bir havalar hava. Selam canım, nasılsın? Çok iyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Yazlar, yazlar. İş saatlerimizden bu aylarda ayrıyız ama bazen YouTube'da dinliyorum akşamları. Çok öpüyorum. Evet, akşamları dinleyen yol arkadaşlarım var. Onlar bana ulaşıyorlar. Allah'tan ki YouTube'da kara listeye alınmama rağmen hiç umursamadan canlı yayınlarımızın tekrarını YouTube Hayat Takıl Bana kanalından dinleme şansına sahibiz. Arada kendi yayınlarımı tekrar tekrar ben de dinliyorum. Oradan hatalarımı buluyorum. Çünkü ne kadar uzun yıllar yaparsanız yapın bir işi, hatalar bizim için önemli olan onların farkına varıp onları düzeltmeyi başarabilmek. Firdevs'cim çok öpüyorum seni. Gönüllerimiz ayrı düşmesin canım benim. Önemli olan o. Görmedim, bilmedim. Vallahi senden başkası. Erdal'ta babam demiş ki ne oldu? Her şey yolundadır. Melek gibi adamım. Canım, melek gibi adam olduğunu dünya alem biliyor. Onun farkındayız. Ama biliyorsun Erdattı babacığım, dört dörtlük insan yoktur, değil mi? Bir de mesela benim babam için şey derlerdi, rahmetli babam çok sevilirdi. Acayip sevgi seli vardı adama, yani inanılmaz sevilen bir adamdı. Efendime söyleyeyim, mesela okulda aynı zamanda benim öğrencilik yaptığım okulda da müdür yardımcısıydı. Mesela herkes bana imrenirdi. Keşke Eren Ayral'ın kızı biz olsak. Ay ne şanslı, ay ne şanslı. İçimden derdim ki siz onu bir de evde görün. Bir de evde görün.

Evet, malumunuz geçtiğimiz hafta şöyle bir soru sorulmuştu. Daha doğrusu şöyle bir muhabbet dönmüştü ortalıkta. Erdatlı babam demişti ki, vallahi ben Suat gibi olsam bir Emine Sultan'la aramız açılır. Beni böyle ister. Değişirsem istemez. Buna benzer bir muhabbet dönmüştü. Ben de demiştim ki, ben bunu Emine Sultan'la konuşacağım. Sakın sen sesini çıkarma. Sakın haberi olmasın. Dün akşam o konuşmayı yaptık efendim. Kapalı kapılar ardından Washington diyorum. Ve o konuşmayla alakalı Emine Sultan'a dedim ki, bu söylediklerini yarın yayında söyleyebilir miyim? İzin veriyor musun? O da izin verdi. Yani bugün her şey ortaya dökülecek.

0: tanıştık.
1: Evet, Suat da burada. Suat da burada olduğuna göre keşke Zuhal de burada olsa. Zuhal'in de kulaklarını çınlatalım. O çok merak ediyordu konuşmayı.
2: Vallahi senden başkası.
1: Evet Emine Sultancığım, merhaba, merhaba, merhaba Ürgüp'e buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Artık Emine Sultan'la bir hayalimiz var arkadaşlar. Bir gün inşallah, inşallah bu hayalimizi gerçekleştirmek üzere dualarımızı evrene, Allah'a yolladık efendim. Dün itibariyle yolladık. Öyle bir fırsat versin ki Yüce Yaradan bize böyle bir Ürgüp'te çok güzel manzarası olan bir mevkide bir taş ev alabilelim. Böyle valla tarihi. Öyle bir hayal kurduk. İnşallah olur. İnşallah. Olmasa da sorun değil. Biz hayali kurduk. Merhaba Özlem ablam. Hoş geldin. Hoş gördüm. Öpüyorum seni. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni demişsin Emine Sultan. Ben de seni çok çok öpüyorum. Evet, yepyeni bir çalışma. Hani bir zamanlar böyle çok severek dinlediğimiz bir şarkı vardı. Bir dakika. Hemen şöyle yazayım. Nerede? Şu şarkı. Hemen şöyle geçiyorum.

Ayşe demiş ki, Spartalı Ayşe, Ürgüp'e gidelim mi? Vallahi gidelim. Geleyim ben, Ege'den geleyim, Ürgüp'e gidelim.

Evet, Öykü Berk evlerinin önü boyalı direk çalışmasıyla böyle bir dönem hakikaten yıktı geçti ortalığı. Böyle İspanyol havası olan çalışmada, böyle Endülüs havası olan çalışmada aslında en çok etkileyen Öykü ve Berk'in sesiydi. Oo, şoförlük benden, depo senden. Oo, çok güzel. Ayşe kız, gidelim ya. Dün onu da konuştuk biz Emine Sultan'la. Basıp gidelim ya. Sen köyünden ayrılabilecek misin acaba diyorum. Evet, değişik bir çalışmaydı. İşte yıllar yıllar yıllar sonra, tam da şu zamanlarda Berk, yani Öykü'nün kardeşi mi abisi mi bilmiyorum, Evlerinin Önü Handır isimli çok güzel olmuş ya. Türkiye böyle değişik bir Endülüs havası katmış. Bu arada Gönül bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler sana. Ay Gönül, ne güzel bir ortanca mı bunlar, bir dakika. Fotoğrafa bakacağım. Evet, bunlar ortanca. Sen Yalova tarafında mısın acaba? Hoş geldin Özlemcim. Çok öpüyorum seni. İyi yayınlar diliyorum. Almanya'dan Gönül. Burası Almanya mı, Yalova mı? Bak şimdi. Bak şimdi. Neresi orası? Gönül. Öpüyorum seni. Ne dersin Emine Sultan? Gelelim mi? Topla da gel. Fistanı topla da gel. Cebini yokla da gel. Haydi dilanlı güzel. Yeterli bandı güzel. Gel bana ver. Ay Tomer ya. Bilmediğim bir şey yok. Onlar ikizmiş. Öykü Berk ikizmiş. Vallahi Tamer.

Aa, Almanya'ymış. Burası Almanya canım, Almanya'dan gönderdim fotoğrafı demiş. Vay. Vallahi ne bileyim ben. Yalova'nın ortancaları geldi aklıma. Fakat çok güzelsin ya. Maşallah sana. Evet, şimdi biz inşallah Ağustos'un ikinci yarısından sonra artık beni işten atar mı Ali Süzen hocam bilmiyorum ama Ispartalı Ayşe ile Ürgüp'e gidiyoruz arkadaşlar. Demiş ki Erdal attı babam, evet dört dörtlük olmadığım için benim de biraz arızalarım var. Sonra da demiş ki kız ben gelince gel, gelin. Valla sen orada olur musun bilmiyorum işte Ağustos'un 15'i, Ağustos'un ikinci yarısı, ne bileyim bir hafta sonra dönerim belki direkt Ürgüp'e geliriz. Bilemedim şimdi.

bak ıspartalı Ayşe, yan çizme bak, 80 milyon şu anda şahit. Ben sözümün arkasındayım. Sonra yok ben köye gideceğim, yok şunu yapacağım, yok bunu yapacağım.

Evet, şimdi şu güzel eseri biraz başa alacağım. Bir dinleteceğim, sonra ikinci yarıya artık geçiş yapalım. Şöyle bir bakayım. Saate bakıyorum.

Evet, Yalçın Emine. Merhaba. İyi yayınlar canım, kolay gelsin. O kalpler var ya, o kalpler beni 12'den vuruyor. Öyle diyeyim. Bediacığım merhaba. Selam ablam, hayırlı yayınlar, nasılsın? Çok çok iyiyim. Allah bugünümü aratmasın. Sen de inşallah iyisindir. Maalesef bu aralar yayına katılamıyorum. Farkındayım. Yani bu aralar böyle yakaladığımızla yola devam ediyoruz ama bir daha hep söylediğim bir şey var. Gönüller bir olsun ya. Kısa da olsa yayını açıyorum, sessiz dinliyorum. Oğlum hastanede yattı. Babamın doktor işleri derken tatile henüz çıkamadım. Tam tersi, daha çok koşturuyorum her zamankinden. Kendimle savaşıyorum. O kadar işin içinde, çok lazımmış gibi. Doğada kendime vakit ayırmak çok iyi geliyor. Yayına katılmak nasip oldu. Çok şükür, kulağım sende ablam. Ya hayat ne kadar enteresan değil mi? Bazen geldi mi böyle üst üste sağanak şeklinde geliyor. Bazen şaşırıyorum, diyorum ki ya teker teker gelse. Niye hepsi bir anda geliyor? Sonra hepsi bir anda yok oluyor. Böyle bir rahatlama dönemine giriyorsunuz. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum ama zannediyorum hemen hemen hepimizde durum aynı. Sana ve Viyana FM dinleyicilerine mutlu huzurlu bir gün diliyorum demiş sevgili Bediha mesajında. Türkiye'ye arabayla gidenlere sağ salim gidip gelmek nasip olsun. Yollarda Alamancıları görüyorum, hep dua ediyoruz demiş. Valla duam benim de yola çıkan tüm yol arkadaşlarım için. Aman diyorum, dikkat edin. Özellikle Kapıkule'ye yakın büyük bir yoğunluk varmış aldığım haberler doğrultusunda. Dikkatli olun. Şimdi bütün işte Sıla'ya doğru yol alan dostlarım için bugün bir çalışma hazırladım. Şöyle onu da sıraya alayım. Bu eserin ardından vereceğim. Evet, şöyle bir bakıyorum. Rica ederim gönülcüm. O senin güzelliğin, güzel kardeşim, sen de çok güzelsin, öptüm seni, iyi yayınlar demişsin. Ya elbette bakış açımız önemli. Güzel görmek isteyen güzel görür. Çirkin görmek isteyen kusur bulur. Mutlaka bir kusur bulur. Önemli olan zannediyorum bakış açısı. Ama ben hep şuna inanıyorum. Bazı insanlarda aurası çok güzel oluyor ya. Yani gerçekten. Ne kadar kötü bakarsan bak, iyi bir aurası varsa orayı, o kötülüğü yok ediyor. Böyle bir şey var. Öpüyorum seni.

Şimdi bakıyorum sorular gelmeye başladı. Firdevs'ten de bir soru geldi. Ayşe'de bir soru var diye hatırlıyorum. Evet, onda bir soru var. Şöyle hemen okunmadı olarak işaretliyim sorusu olanları. Son kontrolleri yapıyorum. Tamer'in bir sorusu var. Şöyle onu da okunmadı olarak. Ve Emine Sultan hepimizi bekliyormuş. Hadi bakalım. Valla ben niyetine girdim. Bakalım. Ben dünden niyetine girdim zaten. Şimdi şöyle devam edelim.

Evet, şimdi Sıla yolunda yol alan ya da yakında yola çıkacak olan tüm yol arkadaşlarım için aldım sıraya. Ve tabii ki bizler için, hepimiz için aldım. Çünkü bu kadar güzel bir memleket türküsü hepimize gelsin. Sonrasında ben buralardayım. Lütfen radyonuz açık olsun.

Evet efendim, geldik programımızın ikinci ayağına. İlk level'ı geride bıraktık. Hadi bakalım, 47 dakika programımızın 47 dakikası geride kaldı. Efendim, kimlerin soruları var? Suat'ın sorusu var, Firdevs'in sorusu var, sevgili Tamer'in sorusu var. Ayşe ilk soruyu soran, Tamer ikinci soruyu soran, sırayla sorduğunuz sorulara cevap vereceğim. Terlemeye hazır mıyım? Hemen Tamer'in sorusuna doğru, pardon, Ayşe'nin sorusuna doğru yol alıyorum. Çok da güzel bir soru var. Bu arada soru cevap oyunu oynarken sorulan bütün sorulara herkes cevap verebilir. Soru bana soruluyor ama şu an radyosu açık olan, Viyana FM'i dinleyen, Keyfe Keder programında yol alan tüm yol arkadaşlarım da beğendikleri sorulara cevap verebilirler. Yeter ki hangi soru olduğunu cevap verirken lütfen cevapların başına yazsınlar ki olay karışmasın. Bunun dışında iki tarafında, çünkü önce siz bana soruyorsunuz, sonra ben size soruyorum. İki tarafında pas deme hakkı var. Pas dediğimiz zaman ne oluyor? İkinci bir soru, yedek bir soru devreye giriyor. Ve atış serbest diye başlayan mesajlarda isim okumuyorum. Rahat rahat yazabilirsiniz. Bunun dışında şunu çok net söyleyeyim. Sorular cevaplardan çok daha kıymetli. Neden? Çünkü soru sormak hakikaten cesaret isteyen bir iş bana göre. Ve şunun farkına vardım. Sizlerle olan bu salı kuşağında, salı günü kuşağında, soru cevap oyununda insanı geliştiren, insana iyi gelen ya da insanı büyüten şey her zaman aldığı cevaplar değil. Bazen sormaya cesaret ettiği tek bir soru. Şimdi düşünsenize sevgili arkadaşlar, insanlık ateşi, ateşin bulunuşunu düşünün. Elektriğin bulunuşunu düşünün. Aşıları, uzayı keşfetmeden önce insanlar ne yapmışlar? Soru sormuşlar. Ve bilim tarihi bize şunu göstermiş. Büyük keşiflerin çoğu büyük cevaplarla falan değil, doğru sorularla başlamış. Ama bunun çok daha ilginç bir tarafı var. Özellikle programa hazırlanırken karşıma çıktı ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Psikoloji araştırmaları gösteriyormuş ki bir soru duyduğumuz anda beynimiz otomatik olarak cevap aramaya başlıyormuş. Hatta cevabı yüksek sesle vermesek bile zihnimiz sessizce çalışmaya devam ediyormuş. Bu yüzden bazı sorular günlerce, hatta yıllarca aklımızdan çıkmıyormuş. Şimdi kendinize şu anda şu soruyu bir sorun bakalım. Neden bazı insanların tek bir sözü hayatımızı değiştiriyor mesela? Çünkü aslında değişen o söz değil, o sözün içinde saklı olan belki de bir soru. Belki de nasıl söylenir? Gerçekten mutlu muyum? Ben neyi erteliyorum? Beni ben yapan ne gibi sorular insanın hayatındaki en büyük dönüm noktalarını oluşturmuyor mu? Yani benim hayatımda öyle oldu. Sizin hayatınızı bilmiyorum tabii ki. Ama bu sorular çok kıymetli sorular ve ara ara insanın bence kendisine sorması gereken sorular. Gerçekten mutlu muyum? Şimdi mutlu gibi davranmak var, mutluluk rolü oynamak var ama bir de işin gerçek tarafı var. Koskoca Titanic'i batıran, Titanic gemisinin çarptığı buzdağı değil, buzdağının görünmeyen alt bölümü. Çünkü Titanic belgesellerini izleyenler varsa, en azından filmi izleyenler bile bilirler ama belgesellerde çok net tespit edilen bir şey var. Mesela gemi çok şaşalı bir gemi, inanılmaz büyük bir gemi, o dönemin en şaşalı gemisi. Şimdi kruz diyorlar, işte öyle hayal edin. İşte kaptan buzdağını görüyor aslında ama küçücük bir parça görüyor. Diyor ki bundan ne olacak? Kocaman gemi. Ama şeyi hesaplamıyor. Altında öyle büyük bir kökü var ki işte o görünmeyen kısım aslında asıl kısım.
Ve ilginç bir gerçek daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Araştırmalar merak eden insanların daha fazla soru sorduğunu, soru sormanınsa öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaştırdığını göstermiş. Çünkü bir soru beyni pasif dinleyiciden aktif aracıya, arayıcıya dönüştürüyormuş. Belki de bu yüzden çocuklar günde onlarca soru sorarken büyüdükçe daha az soru soruyorlar. Oysa merak azaldığında öğrenme de yavaşlıyor. Bunu lütfen unutmayın. Belki de hayatın kalitesi sahip olduğumuz cevaplarda falan değil. Kendimize ve hayata sormaya devam ettiğimiz sorularla ölçülen bir kalite. Ben çok soru sorarım kendime. Bilmiyorum, siz de yapın diyorum. Tavsiye ediyorum. Ve bazen bir cevap sadece bir bilgi gibi gözükse de bence bilginin çok ötesinde. Doğru sorulmuş tek bir soru insanın bütün hayatının yönünü değiştirebilir. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden salı günleri oynadığımız oyun adında, oyun tadında, eğlenceli bir şekilde hayatımıza aldığımız soru cevap oyununun altyapısı, görünmeyen kısmı çok önemli. Evet, şimdi ilk soruya kahvemi içerken geçiş yapacağım ama soruyu şöyle bir sorayım. Ben cevabı kafamda hazırladım. Soruyu görür görmez hiç düşünmeden hazırladım ama cevabı biraz sonra vereceğim. Belki siz de bu soruya cevap vermek isteyenlerden biri olabilirsiniz. Hayatınızın uzaktan kumandası olsaydı ilk hangi tuşa basardınız? A. Geri sar. B. Duraklat. C. İleri sar. Evet, hayatınızın bir uzaktan kumandası var. İlk önce hangi tuşa basardınız? A. Geri sar. B. Duraklat. C. İleri sar. Evet, bu soru Ispartalı Ayşe'den geldi. Öyleyse ben kahvemi yapmaya gidebilirim. Artık Bedia da sorusunu hazırlamış. Çok güzel. Yepyeni bir çalışma. Çok beğendim. Oğuz Aksaç'tan gelmiş. Gör beni çalışmanın ismi. Öncelikle tabii ki Tamer ve Günay için hazırladım bu çalışmayı. Ama öncelikle onlar için hazırlasam da şunu hiç unutmayın, tamam mı? Hepimiz için hazırlıyorum bütün çalışmaları. Ve Ayşe'nin sorusuna da cevap verenler başladı. Sevgili Firdevs A şıkkı dedi. Tamer şıklar içinde öyle bir şey yok. Şıklardan birini seçiyorsun. Bir de neden o şıkkı seçtiğinizi de yazarsanız acayip güzel olur. İki güzel çalışma sonra ben, kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla Keyfe Keder tüm güzelliğiyle devam ediyor. İki güzel eser, sonrasında kahve keyfi ve aynı zamanda sorularınız ve cevaplarım. Bunu heyecanla bekliyorum o anı. Hemen kahvemi alıp geleyim, tamam mı?

Evet efendim, kahvem elimde. Ayşe'nin sorusunu paylaştım. Firdevs A şıkkı dedi. Hayatınızın uzaktan kumandası olsaydı ilk hangi tuşa basardınız? A geri sar, B duraklat. Bir ses var. Allah Allah. Nereden geliyor ses? B A geri sar, B duraklat, C ileri sar.

etmeli. Neden duraklatmak isterdim? Çünkü bazen hayatın hızından etrafımızı göremiyoruz. Etrafımızdaki güzellikleri kaçırıyoruz. Bazen gerçekten yapmamız gereken şeyleri yapmayı ihmal ediyoruz. İşte bunlara örnekleri de kahve yaparken düşündüm. Mesela sevdiklerimizi, kendimizi. Ne bileyim, o kadar her şey peş peşe ekleniyor ki, o kadar hızlı ki her şey. Yani daha doğrusu hayat çok hızlı ve bu hızın içerisinde kendimizi ihmal ediyoruz, sevdiklerimizi ihmal ediyoruz. Hatta sahip olduklarımızı bazen fark etmiyoruz bile. Belki de diyorum, önce durup biraz nefes almak gerekir. Ama ben bu sorunun cevabını duraklat diyeceğimi aşağı yukarı zannediyorum. Hepiniz tahmin etmişsinizdir. Ara ara programlarda diyorum ya, hayatın bir pause düğmesi olsa, böyle bir beklemeye alsak, bir durdursak, bir dondursak. Evet efendim, şimdi Ayşe demiş ki, ben duraklatmak isterdim şu an. Hayattan o kadar keyif alıyorum ki bu zaman hep kalsın. Yediğim domates ekmek bile lezzetli geliyor. Aynı kafadayız.

0: Peki Ayşecim, bu soruyu şöyle sorsam sana, sen ne cevap verdin? Yani soruyu biraz değiştireceğim ama senin sorunu, hayatının bir kumandası olsaydı, aslında hepinize soruyorum. Sadece bir kez basma hakkın olsaydı, hangi tuşu seçerdin? Duraklat yerine başka bir şıkkı koyacağım. Duraklat yok. Çünkü o tuşu seçtiğin zaman o tuşta kalıyorsun. Orada kalıyorsun.
1: Benimle bir şeyler içer misin? Koşan saat
0: A geri sar.
1: ayran için.
0: B ileri sar.
1: Gel zamanı paylaşalım biraz. Mesafeleri kaldıralım sessizce.
0: C olduğu gibi devam.
1: Dayalayım kendime. Sen ne
0: Yani böyle
1: istersen.
0: tuşlar var hayatının kumandasında. A geri sar, B ileri sar, C olduğu gibi devam. Hangisini seçerdin? Bir kere basıyorsun ve orada kalıyorsun.

Evet, ilk kahve fotoğrafı Zuhal'den geldi. Zuhal'cim merhaba. Ay çok güzel ya. Çiçeklerin çok güzel. Selam ablacığım, sana sımsıkı sarıldım. Kocaman öpüyorum, ben de sana sıkı sıkı sarıldım. Hepimize afiyet olsun. Soruna cevabım duraklama düğmesine basardım. Sen de duraklat. Evet, Erdatlı babam demiş ki yavaş yavaş olan tuşu yok mu? Ha bak, böyle bir tuş olsa ne iyi olurmuş hakikaten. Yavaş, yani slowly, daha yavaş. Yavaş geçsin. Böyle ne bileyim, bir saati mesela 3 saat gibi yaşayalım. 2 saati 6 saat gibi yaşayalım. Güzelmiş ha, ama öyle bir tuş söylememiş Ayşe. Esin'cim merhaba, çok öpüyorum seni. Kalplerini aldım, sol yanıma yasladım. Ve şöyle bir bakıyorum. İkinci soru Tamer'den gelmişti. Tamer'in sorusuna geçeceğim. Ayşe Hanım'ın sorusuna cevap kapat. Öyle bir tuş yok bir kere. Öyle bir tuş yok. Onu geç. Bir adet onu geç. Mesela Firdevs A demiş. Geri sar. Beda'dan da bir soru var. Sevgili Suat'tan bir soru gelmiş. Hadi şöyle güzel bir şarkı alalım sıraya. Ben bir kahvemden birkaç yudum alayım. Şöyle keyifli keyifli. Sonra sorular ve cevaplarla devam ediyoruz. Kimin sorusuyla devam edeceğiz? İkinci soru kimden gelmişti? Tamer'den gelmişti. Tamer'in sorusuyla.

Evet, Tamer'in sorusu oldukça zor bir soru. Düşündüm işin içinden bir türlü çıkamadım ama çıktığım kadarıyla cevap vereceğim. Bayağı beni düşündürdü. Şimdi soruya geçmeden önce programın en başında geçtiğimiz haftalarda bir konu gündeme gelmişti. Suat'cığım inşallah radyon açıktır. Suat tabii böyle biz hanımefendilerin görmek istediği, yaşamak istediği bütün özelliklere sahip eşine yardımcı, ev işlerinde yardımcı, geçtiğimiz hafta birçok işinde yardımcı olduğunu beyan etti ve biz bunu takdirle karşıladık. Ama sonrasında şöyle bir şey gündeme düştü. Mesela Erdatlı babam dedi ki ben Suat gibi olsam Emine Sultan, Emine beni öyle kabul etmez. Yani öyle olmamı istemez dedi. Ben de dedim ki madem öyle ben bunu bir Emine Sultan'la bir görüşeyim, bir konuşayım. Evet, dün akşam o malum konuşmayı yaptık. Bayağı sohbet ettik ve konu buraya geldi. Önce şey dedi, yani bünyem kaldırmazdı. Çünkü alışa geldiğim bir durum var. Beni böyle alıştırdı. Bundan sonra bana ağır gelebilirdi dedi. Sonra döndü, dolaştı. Ama dedi işin aslını söylemek gerekirse, işin gerçeğini söylemek gerekirse, ben çok yorulduğumu hissediyorum ve bazen gerçekten bana yardım etse çok güzel olurdu, çok iyi olurdu. Bazen bir işin ucundan tutsa gerçekten ben çok mutlu olurdum dedi. Yani isterdim dedi açıkçası. İstermiş. Ya Erdatlı babacığım. Yani aslında işin özü şu değerli yol arkadaşlarım. Evet, dışarıda çalışmak ayrı bir performans. Evde olmak ayrı bir performans. Hiçbir şeyi yarıştırmıyoruz. Dışarı daha ağır iş, ev daha ağır iş. Bunları yarıştırmanın bir manası yok. Hayat ortaklaşa giden bir yolculuk. Ve bir evin içinde bir paylaşım söz konusuysa her şey paylaşılmalı. Dışarı hayatı paylaşılamıyorsa, yani evin beyefendisi dışarıda çalışıyorsa, evet kadın ev işleriyle meşgul. Tamam, eyvallah. Buraya kadar inanın ki ben de böyle düşünüyorum. Ev işleri. Ama bir noktada şöyle bir durum var. Özellikle hanımefendileri, hem cinslerimi mutlu edecek bir durum var. Yani küçücük hareketler kadınları çok mutlu eder. Yani tutun da evi temizleyin demiyoruz biz beyefendilere. Ya da tutun da işte camları silin, ben oturayım, ayak ayak üstüne atayım, sen de gel şu camı sil demiyoruz. Ama ne bileyim, ben cam silerken mesela bana çay getirse, ben cam silerken ya yoruldun yukarıya kolun ulaşmıyor, ben üst kısmı ben silerim dese. Yani küçük küçük hareketler gerçekten de çok mutlu eder. Dışarı işinde çok yorulan beyefendilere de küçük küçük hareketler ev hanımlarından gelmeli. Ya işte çok yoruluyorsun, farkındayım. İşte bu da sana sürprizim. Bugünkü yorgunluğunu gidermek için sana bir sürpriz hazırladım dense. Yani bakın, hayat böyle küçük sürprizler, böyle küçük hareketlerle çok daha kolay, çok daha mutlu, çok daha huzurlu seyreder. Bu böyledir. Yoksa hiç kimse kimsenin işine göz dikmiyor, merak etmeyin. Gel bütün evi temizle demiyoruz hiç kimseye. Ama ne bileyim, çamaşırları topladım. Ya şunları da ben ütüleyeyim ya da şunları da ben katlayayım. Hadi gel birlikte katlayalım. Yani katlamak da mevzu değil. Yeter ki katlamasın, yanında katlar gibi yapması bile, öyle yapması bile gerçekten büyük mutluluk. Bunu da buradan bütün beyefendilerle ve hanımefendilerle, hem cinslerimle ve beyefendilerle paylaşmış olayım. Benden söylemesi, yine de siz bilirsiniz. Bildiğim yol, doğru yol, burnumun dikine giderim diyorsanız yol sizin yolunuz. Evet, gelelim Tamer'in sorusuna. Efendim, bir gün boyunca herkes senin hakkında yalnızca gerçeği söylemek zorunda olsa en çok neden korkardın? Şimdiden atayım demiş, düşünme payın olsun. Epey bir düşündüm.
Ya aslına bakarsan Tamer'cim, yani bütün gün boyunca, bir gün boyunca herkes benim hakkımda yalnızca gerçeği söylese, gerçeği söylemek zorunda kalsa ben korkmazdım ki. Yani gerçekten korkmazdım. O yüzden cevap vermem zor oldu. Ama ne bileyim, yani neden korkardım? Korkmak değil de şu konuda rahatsız olurdum. Korku değil. Mesela özelimle ilgili, özel hayatımla ilgili gerçekleri böyle pervasızca herkes söylese. Bu benim hoşuma gitmez. Ama bu korku değil. Hoşlanmam. Yani benim özelim benim özelimdir. Herkes gerçek de olsa o gerçek benim gerçeğim. Kimse söylesin istemem. Özelimle ilgili merak edilsin istemem. Özelimle ilgili soru sorulmasını bile istemem. Neden? Çünkü adı üzerinde özel. Özel kişiye özeldir ve kimseyi ilgilendirmez. Dolayısıyla ben söylemeden bir şeyi birinin merak etmesi bile hoşuma gitmez. Aklıma gelen tek şey bu ama korku yok ya. Öyle bir korkum yok. İsteyen istediğini söylesin. Çok da umursayacağımı zannetmiyorum. Bırak korkuyu. Hiç umursamam. Özelim olmadığı sürece hiç umursamam. Ama herkes bir gün boyu benim gerçek özelimle alakalı gerçekleri konuşmaya başlarsa dalarım arkadaş. Yani çok sinirlenirim. Ama korku değil. Sinirlenirim ve öfkelenirim. O yüzden de korku olmaz. Ne bileyim. Böyle bir cevap geldi aklıma. İlk gelen. Evet Tamer'cim, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Evet. Kendine dönüp baktığında, kendi kendine kaldığında kendini en çok hangi konularda eleştiriyorsun ve neden? Yani öz eleştiri yapabiliyor musun? Öz eleştiri yaparken nelere dikkat ediyorsun ve ne kadar kendine dürüstsün? En çok hangi konularda kendini eleştiriyorsun?

0: Evet, bugün Esin'in doğum günüymüş. Ne güzel oldu. O zaman dur. YouTube'da falan yok ama şöyle bir Spotify'ı açayım. Zuhal'den gelmiş mesaj. Esin'cim doğum günün kutlu olsun. Lütfen herkes kutlamasın, sadece ben kutlayacağım. Siz kutlamak istiyorsanız birebir kendisine ulaşır kutlarsınız. Şimdi bazı insanlar hayatımıza girerler ve girdikleri gün itibariyle onların hayatlarında olması, hayatlarımızda olması bize gerçekten de inanılmaz güç verir. Çok mutlu olursunuz. Ya iyi ki hayatımda var, iyi ki de tanımışım dersiniz. Bunu aslında klişe bir şekilde değil ya da böyle çok alışılagelmiş bir şekilde söylemiyorum. Böyle çok içten, çok dürüst bir şekilde bunu söylersiniz. Ve bunu söylerken de şu müziği kapatalım, şuradan açalım.
1: Zaten mod.
0: Çok mutlusunuzdur. Gerçekten çok mutlusunuzdur. Karşınızdaki insanın nasıl özellikleri vardır? Bunu söyleyebilmeniz için kendinizi ona çok yakın hissedersiniz. Bir şey söylediğiniz zaman ne bileyim rahatlarsınız. Ses tonu size çok iyi gelir. Ne bileyim hayattaki duruşu, hareketleri, her şey böyle kafanızda düşündüğünüz gibidir. Evet dersiniz ya, bu insan benim hayatımda olmalı. Çünkü bana iyi bir enerji veriyor, bana güzel şeyler söylüyor, güzel ve doğru şeyler söylüyor. Beni güzele yönlendiriyor, doğru şeyler düşündürüyor. Esin onlardan bir tanesi benim için. Esincim, tanıdığım en mütena, en şaheser, en tatlı insanlardan, isimlerden bir tanesin. Ve bundan sonraki hayatında her ne yaşarsan yaşa, bütün güzellikler demeyeceğim. Evet, bütün güzellikler seni bulsun. Çirkinlikleri gölgede bıraksın. Mutlu yılların olsun. Nice nice yılların olsun. İşte bu şarkı sana gelsin. Dinle bakalım beğenecek misin?

0: So I'm on.
1: Ya işte bir de şöyle bir çalışma var. Hemen şuraya da geçiş yapmak istiyorum.

0: Evet, inci gözlüm, Esin'cim, hiç üzülme, hiç üzülme.
1: Üzülmesin.
0: Hiç üzülmesin. Ama çok da gerçekçi olmasa da. Olsun, öyle sevinçler olsun ki üzüntüler geride kalsın, yok olsun. Evet efendim, devam ediyoruz. Sevgili Firdevs'ten gelen soruyla devam edeceğiz ama şurada bir sesli mesajımız var. Biraz önceki konuya dair diye düşünüyorum. Şöyle, Erdatlı babamdan geldi.
2: Evet, çok güzel, bravo, çok güzel konuştun, tamam. Şimdi biraz da biz kendimizi anlatalım.
0: Anlat.
2: Tabii erkek olarak şöyle, ben genelinde, tabii herkesin işi zor da, saat olarak ben bir uzun çalışan adamım, bir. İkincisi, şimdi ben silsem, Emine biraz titiz insan. Her şey dört dörtlük olacak. Öyle bir şey yok hayatta. O dört dörtlük yapabilir. Ben mesela camı sileyim.
0: Mesele silmek
2: arkamdan
0: değil.
2: Arkamdan gelir, şurayı silmemişsin, ya şurayı da sil.
0: Mesele
2: İyi silmemişsin,
0: değil.
2: Bir daha sil.
0: Mesele
2: ya,
0: iş yapmak da
2: ben
0: değil.
2: O kadar silmişsin. Bıraksa beni veya bir Emine, ben değil yani. Bu genellikle titiz bayanların problemi.
0: Batuhan konuşuyor.
2: Titiz
0: sanki.
2: Bayanlar böyle yapıyor. Erkek katlar, katlamış, aferin erkeğe, ama katladıktan sonra ya şurası iyi olmamış, burası iyi olmamış diye eleştirilmez. Eline sağlık,
0: evet.
2: Erkek bu kadar yapmış, bu kadar olsun demesini de bilmeli bir bayan.
0: Evet,
2: yani
0: evet, burası kesin.
2: Böyle, titiz olacak, herkes dört dörtlük yapacak, evet, diye de bir kanun yok.
0: Evet, katılıyorum.
2: Yani söyleyeceğim çok şeyler var da vaktinizi almayayım. Hadi çüz papa. Konuşurken, yani birini bir şekilde eleştirirken, hı hı, iki türlü eleştirilsin her şey.
0: Ben iki türlü
2: olur,
0: eleştirim.
2: Öyle olursa, evet, sevinirim. Hadi bakayım. Bir de Emine ilk önce demiş ki ben öyle bir şey olsa zor olur benim için veya ben kaldıramam demiş. Demek ki sen biraz zorlamışsın.
0: Hiç
2: ki
0: zorlamadım.
2: Sonra demiş,
0: vallahi zorlamadım.
2: Olabilirdi, şöyle olabilirdi. Demek ki yani
0: vallahi
2: kendi şeyine söylememiş,
0: hayır,
2: iradesini.
0: Hayır.
2: Sen biraz baskı uygulamışsın.
0: Vallahi billahi bak, yemin ettim. Bak, kolay
2: çünkü
0: kolay da.
2: Çünkü Emine kaldıramaz.
0: Hayır, hayır, hayır.
2: Allah
0: hayır,
2: göstermesin. Bende kalp problemi var. Ondan sonra onda da kalp problemi başlar.
0: Ya.
2: Yani ikimiz de yarım insan oluruz evde.
0: Ay hayır ya.
2: Allah uzaklardan, kapılardan uzak tutsun.
0: Kapılardan uzak tabii ki. Ya.
2: Şimdi yazacağım, okumayacağım. Bir de şu iki kelimeyi de söyleyeyim. Esin, doğum günün kutlu olsun. Allah sağlıklı, sıhhatli, uzun
0: bak,
2: ömür versin.
0: Çok
2: sevdiklerine
0: ya,
2: beraber.
0: Vallahi çok
2: her şey gönlünüzce
0: ya,
2: olsun.
0: Gerçekten çok
2: İyi
0: uyanık.
2: İyi ki doğmuşsun.
0: Ben asla ısrar etmedim. Hiç üzerine gitmedim. O konuda emin ol. Bir dakika, bir mesaj daha mı var diye baktım. Ben iki tarafı da düşünerek söylüyorum. Ayrıca mesele cam silmek, çamaşır katlamak vesaire değil. Orada küçük hareketler ya, düşünüldüğünü. Herkes iki tarafta, hem kadın hem erkek. Bakın, ben tek taraflı düşünmüyorum. İki tarafta değer verildiğini, düşünüldüğünü hissetmek istiyor. Yani sadece bu kadar. Yoksa açık açık da söyledim. Bu arada Emine Sultan'dan kahve fotoğrafı gelmiş. İnşallah hala vardır kahven. Canım benim. Bak ne diyor. Bir de benim üstüme suç attı. Oh, günahlarımdan arındım, hafifledim. İçiyorum bir yudum. Emine Sultan, afiyet olsun. Evet sevgili Mehmet Öke bizlerle birlikte. Merhabalar Viyana FM ailesi. Vallahi ben yapıyorum.
3: Kalırmış.
0: MH Motor Shop. Motor Shop. Hayat denilen. Herkes kendi bilir. O evde biz erkeklerin de beraber yaşıyoruz. Biz erkekler de beraber yaşıyoruz. Kesinlikle ya. Ben zaten şeyden yana değilim. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Çok doğru, düzgün anlattım diye düşünüyorum. Neticede ortada sadece ve sadece insan değer verildiğini hissetmek istiyor. Evet ya, sen camı kötü silersin, ben üstünden bir daha geçerim yani. Sorun değil ki, ama oraya elini uzatmam bile benim çok hoşuma gider. Ya ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar kadın erkek diye ayırt etmiyorum ayrıca. Bakın olayı kadın erkek olayına getirmeyin rica ediyorum. Lütfen oralara taşımayın. Öyle bir şey yok. Ve Suat'tan bir sesli mesaj gelmişti, silmiş. Biz hemen Firdevs'in sorusuna bir dönelim. Önce.
3: Oldum karanlığıma aydınlatsın.
0: Şimdi Firdevs'in mesajına biraz sondan başlayacağım. Ayşe'nin bir sorusu vardı. Hayatın bir kumandası olsa hangi tuşuna basardın? A geri, B duraklat, C ileriydi. Firdevs A demişti. Çünkü biraz önce yazdığım %100 yanlış olan şey o zaman belki doğru olma ihtimali var. Daha doğrusu geç kalmamış olabilirdim. Evet, aslında geri almanın böyle bir şeyi var ama ya bilmiyorum da Firdevs, mesela ben geri almazdım çünkü o hani doğru yanlış ayırt etmeden yaptığımız her şey bugünkü duruşumuzun temeli. Yani bizi biz yapan bir zamanlar yaşadıklarımız. Dolayısıyla onları değiştirmek istemezdim. Doğru ya da yanlış. Yani o yüzden geri gitmek bana göre değil. Ama dediğine yani bu kişiden kişiye de değişebilir ya. Bazen bazı isimler geçmişe dönüp bir şeyi değiştirmek isterler. O şey değişmeli arkadaş. Beni ben yapan o değil diye düşünülebilir. Ve sorusuna gelince senin için doğru olanı yapmak mı daha zordur yoksa doğru olduğunu bilip yapmamak mı? Ben bir şey var, %100 yanlış biliyorum ama çok istiyorum. Sonunu düşünemiyorum veya düşünmek istemiyorum. Kararsızım.
3: Ömrümü.
0: O zaman cevap veriyorum soruna. Hemen. Soruyu şimdi okudum bu arada. Senin için doğru olanı yapmak mı daha zordur yoksa doğru olduğunu bilip yapmamak mı?
4: Sanatladım, kaçıp düşüne benimle kaldın dostum.
3: Dostumsun artık benim.
0: Kesinlikle benim için daha zor olan doğru olanı yapmak. Bazen doğru olanı yapmakta ben zorlanıyorum. Yapıyorum ama zor geliyor.
3: Dağlar gibiyim, tut.
0: Yapmamak değil. Tercihim hiçbir zaman yapmamak değil. Doğru olanı yapmayı tercih ederim. Ama bazen zorlanırım. Gene de diretirim. Çok yorulurum. Çok pes ettiğim zamanlar pes edecekmişim gibi olur. Ama doğru bildiğim yoldan şaşmam. Şimdi sorunun ikinci bölümünde bir şey var. %100 yanlış biliyorum ama çok istiyorum. Sonunu düşünemiyorum veya düşünmek istemiyorum. Kararsızım. Şimdi bu konuda da şöyle bir şey söyleyeyim. Firdevs, bu vereceğim cevap sana uymayabilir. Valla ben çok istiyorsam yanlış doğru bilmiyorum. Oralarda çok da kafa yormam. Bir şeyi çok istiyorsam ay benim o tarafım iyi bir şey değil ama yani hiçbiriniz burayı örnek almayın arkadaşlar. Bir şeyi çok istiyorsam illa olacak arkadaş. İlla olacak. Yani olması için de uğraşırım. Yani yanlış olduğunu bile bile uğraşırım. Sonra da tüh ya yanlış olduğunu bile bile girdim bu yola derim. Ama istedim, o yaptım. Ne geride kaldı. İçimde kalacağına. Çünkü hiç yapmadığın zaman da hep aklın orada kalır. Ya bu benim tarzım tabii.
3: İzle.

0: içerisi.
1: Firdevs'cim sorunu soruyorum. Lütfen sorularınızı cevaplarınızın başına yazın.
0: Dostumsun artık benim. Artık dağlar gibiyim. Tut elini.
1: Şimdi çok dertli bir gününde, acayip dertli bir gününde. Bu arada buna benzer bir olay yaşadığım için bu soruyu Firdevs'e soruyorum. Yaşanmış bir olay. Çok dertli bir gününde, böyle çok kendini kötü hissettiğin bir günde bir parka oturuyorsun ve parka yanına bir kadın geliyor. Kadınla böyle karşıya bakıyorsunuz. Arada böyle ofluyorsun, pofluyorsun. Sonra kadın diyor ki bir sıkıntınız mı var diyor. Bütün dertlerini o anda o kadına anlatır mısın? Anlatırsan neden? Anlatmazsan neden? Ya da sıkıntılarının ne kadarını anlatırsın?
0: Karanlığıma aydın.
1: Hiç tanımıyorsun kadını.
0: Kan revan kitaplarım.
1: Ama şöyle hayal et, küçük bir yerde yaşıyorsun. Yani her zaman karşılaşabileceğin, bir gün bir yerde karşına çıkabilecek bir kadın. Onu da söyleyeyim.
0: Artık

Evet, Tamer'e sormuştum. Demiştim ki sorumda, kendini hangi konularda eleştiriyorsun, öz eleştiri yapıyor musun? Cevap vermiş, yaparım abla. Önce neyi iyi yaptığımı, sonra onun karşısına neyi kötü yaptığımı koyar, kendimi tartardım. Güçlü yanıma, zayıf yanımı koyardım.

0: sallama bir cevap vereceğim. Erkekler akıllı olun. Eşleriniz izine falan gittiği zaman evi eşleriniz nasıl temiz tutuyorsa siz de öyle temiz tutun. Pırıl pırıl olsun. Öyle çoraplar alıp yatağın altına atmak yok. Poz alın,
1: Batuhan.
0: yemek yapın. İki
1: Ay.
0: günde bir evi silin, süpürün. Ona göre. Hadi görüşmek üzere.
1: İyi alışverişler bu arada.

0: Haftada 7 gün var, ben neredeyse 8 gün çalışıyorum demiş Erdatlı babam. Kafe latte içiyor şu anda. Valla ve en sevdiğim ekran Viyana FM keyfek eder. Şu anda telefonunda. Efendim bir de sesli mesaj. Bu sesli mesajı vermedim galiba yayına. Şöyle vereyim, kahvemden bir yudum.
1: Valla nasıl konuştuysan var ya, erkekler hemen sandalları suya saldı. Klibikler sizi.
0: Klibikler.
1: Allah'ım yarabbim. Yok ya yok. Klibik denen alakası yok.
0: Çok iyi.
1: Ya yapabilirsen yapabilirsin. Yapamazsan canın sağ olsun demesini iki taraf da bilmeli.
0: Ya harikasınız ya. Vallahi çok iyisiniz. Çok. Evet, Suat'tan bir soru sormuş. Sence bir insanı gerçekten zengin yapan şey nedir? Sahip oldukları mı, yaşayabildikleri mi, yoksa vazgeçebildikleri mi? Oo, soruya bak.
2: Tam umudu kesmişken.
0: Sence bir insanı gerçek zengin yapan şey nedir? Sahip oldukları mı, yaşayabildikleri mi, yoksa vazgeçebildikleri mi? Çok iyi değil miydi? Bir sesli mesajı var Suat'ın. Hemen alacağım soruyu da biraz düşüneceğim. Bu soruya öyle hemen cevap vermek istemedim. Çok güzeldi.
3: Abla ben o gün de söylemiştim. Murat abim böyle devam eder, böyle hayatına devam eder, değişirse ablam kaldıramaz diye. Hani ablam da ona alışmış böyle. Yani bundan hayatları böyle devam eder. Mutlu, mesut devam eder yani. Murat abim gerçekten işi gerçekten zor. Çünkü şöyle
0: zor,
3: düşün,
0: biliyoruz.
3: Murat abim İstanbul'da taksici olarak düşünebiliyor musun?
0: Ay.
3: Aynısı Viyana trafiği de berbat, stresli.
0: Ya onun farkındayım Suat.
3: Emine ablamın da evde işleri vardır, işleri illaki vardır, streslidir. Hani ben anlıyorum seni, ne demek istediğini anlıyorum. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Önemli olan onu yapmak, bunu yapmak değil, yanında
0: Hayır.
3: olmak.
0: Evet, evet.
3: Yanında oturmak,
0: evet.
3: Patlamak, toplamak.
0: Evet,
3: bir masadaki...
0: Ya. Bir tabak.
3: Bardağı bile kaldırıp mutfağa bırakmak.
0: Evet.
3: O evdeki o bayanın işine yani yardımcı olmak gibi bir şey yani.
0: Sadece yardım etmek de değil orada. İnsanoğlu, kadın olsun erkek olsun arkadaşlar, değer verildiğini hissetmek istiyor. Düşünüldüğünü hissetmek istiyor. Ya ben ona değer veriyorum, düşünüyorum zaten diyebilirsiniz. Ama bazen de küçücük hareketler bekliyor. Ya siz ne tatlısınız. Umut. Ay. Alışveriş sepetine, arabasına, alışveriş arabasına oturmuş. Dur bakayım. Yoğurtlar alınmış. Burada yeşil biberler alınmış. Vah. Alışveriş yapıyor Şenol. Umut çok güzelsin ya. Çok tatlısın. Öpüyorum sizi.

Evet, gelelim Suat'ın sorusuna. İnsanı zengin yapan şey sahip oldukları mı, yaşayabildikleri mi, yoksa vazgeçtikleri mi? Bir hayli düşündüm. Çok güzel bir soru gerçekten. Teşekkür ediyorum Suat öncelikle. Bence insanı zengin yapan sadece sahip oldukları falan değil. Sahip olduklarını gerçekten yaşayabilmesi ve gerektiğinde, evet, gerektiği zaman, gerekiyorsa bazı şeylerden vazgeçebilecek özgürlüğe sahip olabilmesi. Çünkü sahip olduklarını kullanamıyorsa bir insan, onların sahibi değil, yükünü taşıyandır. Yani rahmetli babam geldi aklıma. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Arabası çok kıymetliydi. Çok da iyi bir arabası vardı. Biz binerken ayaklarımızı falan temizlerdik. Asla bizim kullanmamıza izin vermezdi. İşin tuhafı, kendi de kullanmazdı. Ama çok iyi bir şofördü. Aslında yolculukları çok sever. Şoförlüğü çok sever. Babam idolümdeki şoförümdür, o kadar diyeyim. Ama arabası o kadar kıymetli ki, şimdi Ankara Çankaya'da oturuyor. Dar bir sokak düşünün. Ankara'yı bilenler için söylüyorum. Tunalı Hilmi'nin biraz üstünde, dar sokaklardan birinde. Park sorunu var. Şimdi apartmanın en son katında oturuyor annemle babam. Camın tam önünde üçlü bir koltuk var. Babamın yeri bellidir. O üçlü koltukta oturur. Arabayı sokakta tam evin karşısına park eder ve oradan çıkarmaz. Kullanmaya kıyamaz. Yani otobüsle gider, metroyla gider işe. Arabasını kullanmaz çünkü kıyamaz arabasına. İşte park yerini kaybetmekten korkar. Ve o arabayı aldıktan çok kısa bir süre sonra vefat etti. Neredeyse hiç kullanamadığı bir arabaya sahipti. Şimdi sahip olduklarınız mı sizi zenginleştirir, yoksa sahip olduğunuz şeyleri kullanamadıklarınız mı? Yani ben kesinlikle şundan yanayım. Sahip olduklarımızı yaşayabilmemiz lazım. Gerektiğinde de gerçekten sahip olduklarımızdan vazgeçebilecek özgürlüğe sahip olmamız lazım. Sabah bir konu konuşuyoruz arkadaşlar. Böyle örneklerle de süsleyeyim. Aklınızda canlansın. Şimdi şu anda satın aldığım arabadan çok memnunum. Maşallah deyin. İnanılmaz keyifli bir araç. Ve yola çıktığım zaman kendimi kaybediyorum, o kadar diyeyim. İşte bir konu açıldı. İleriye dönük bazı şeyler var. O maddi anlamda yapılması gereken şeyler. Arkadaşım dedi ki, ya dedi, bizim ek kaynağımız da yok. İşte bunlar olursa ne yaparız? Bir B planın var mı? Ya dedim, tabii ki bir B planım var. Kapıda bir arabam var. Yani vazgeçebilirim. Satarım ve rahatlarım. Vazgeçebilecek özgürlüğe de sahip olmak lazım. Bilmiyorum anlatabildim mi Suat'cığım? Peki Suat, sorunu soruyorum. Bir gün bir emir geliyor sana göklerden. Ya öyle hayal et. Diyor ki, bu hayatta iki şeyden vazgeçmen gerekiyor. Sahip olduğun iki şeyden vazgeçmen gerekiyor. O iki şey ne olurdu?

0: Zara da çok güzel söylemiş bu arada. Bir Orhan Gencebay klasiğini Zara'dan dinledik ve Emine Sultan söz sende.
1: Merhaba Özlem ablam.
0: Merhaba
1: herkese
0: canım.
1: Herkese güzel bir gün diliyorum öncelikle. Esin'im, doğum günün kutlu olsun canım. Nice mutlu yılların olsun sevdiklerinle birlikte. Her şey gönlünce olsun.
0: Çok
1: tanıdığım iyi. İnsanlar arasında gerçekten iyi ki tanıdım. İyi ki varsın. Çok naif, düşünceli,
0: evet,
1: anlayışlı bir insansın.
0: Uyanıklar.
1: Seni seviyorum.
0: Uyanıklar.
1: İyi ki hayatımdasın.
0: İyi ki hayatımızda.
1: Şimdi söylemek istiyorum. Özlem ablam beni zorlamadı. Ben aynı içimden geldiği gibi söyledim. Tekrar söylüyorum. Evet, bünyem kaldırmaz. Altında başka şeyler aramaya başlarım. Allah Allah, bu adam nasıl bu kadar değişti? Neden bana sorular soruyor? Onu yapabilir miyim? Buraya gidebilir miyiz? Hadi böyle yapalım. Ben sana yardım edeyim. Bugün ben yaparım yemeği ya da kahvaltıyı hayatım. Sen yorulma dese. Allah Allah. Böyle, acaba ne yaptı da bu böyle demeye başlarım. Bünyem kaldırmaz. Belki de hasta olurum gerçekten. Kalp krizi falan da geçirebilirim. Evet, doğru söylüyor.
0: Tamam, aman ya.
1: Ayrıca yaptığım işi beğenmiyor deyince, evet haklısın. Keşke de önceden söyleseydim, yapsaydın. Ama ben istedim ki belki benim darda olduğum zamanları görür, yapar düşüncesiyle, ha bugün ha yarın, işte öyle geçti. O önceden bu tarafa olan kısım yapılsaydı şimdi öğrenmiş olurdu, sildiğimi beğenirdim. Ama şu anda bilmediği için, yarım yamalak yaptığı için, cam olsun, ev süpürme olsun, ev silme olsun, bilmediği için çok zorlanıyor zavallım. Yani öyle. Ben de evet, benim de hatalarım var. Ben asla onunla çene yarışına falan giremem bak. Şimdi diyecek ki işte o bana böyle yapıyor mu da, o bana böyle davranıyor mu da, ben ona öyle mi davranacağım? Sen de bana keşke öğretseydin. Ah, bu neymiş, üzüm üzüme baka baka kararırmış aslında. Birbirimize baka baka karardık, beyazlayamadık.
0: Çok iyiydi ya. Çok güzeldi gerçekten. Of ya, çok alemsiniz gerçekten. Ne diyeyim?
2: Bazen deli serseri ruhumda dalgalar, aşkın ayak sesleri bu.
0: Yaz. İyi ya şimdi. Hala gülüyorum. Ispartalan şey. Sen de söz.
3: Ablacığım, sormuş olduğun soruya cevap vereceğim. Eğer ki o fırsatım olmuş olsaydı hangi duşa basardım? Tabii ki de geri duşuna basardım. Ya şu an ya aslında diğer şıkta da kaldım. Hani şu anki hayatımda devam etme. Aslında hayatımı seviyorum. Amenna. Çok şükür. Ama geri duşuna basmak isterdim. Neden diye sorarsan.
0: Sordum.
3: Hani o gelişmişte yaptığım hatalarım, hayatıma aldığım insanlar, hani böyle bazen ani verdiğim kararlar, onları bir tekrardan başa alıp daha iyi kararlar vermek için onu duşlardım. Yoksa kaldığım yerde de yaşamaya devam ederdim ama hani bir 10 yıl, 15 yıl öncesi olursa tabii daha genç olacağım ya, o da güzel.
0: İyiydi değil mi? Evet, Esin'in doğum gününü sevgili Cansu da kutlamış. İyi ki var demiş.
2: Serseri ruhumda dalgalar, aşkın ayak sesleri bu.
0: Evet, Firdevs sorduğum soruya cevap vermiş. Hiç tanımadığım bir kadınla bir gün parkta karşılaşsan, çok sıkıntılı olduğum bir günde anlatır mıydın dertlerini? Tanımadığım bir kişiyle dertleşmek demiş, şöyle bir düşünmüş. Sonra demiş ki önce evet yazdım ama hayal edince sessiz kaldım, anlatmazdım eminim. Çok doğru. Şimdi size yaşadığım bir olayı anlatacağım arkadaşlar. Bu da size ipucu olsun. Ben ki özelini böyle çok konuşmayı sevmeyen, özelini bir başkalarıyla paylaşmayı sevmeyen bir kadın olarak nasıl yaptım bilmiyorum ama Isparta'ya ilk geldiğim sene 2009 senesinde bir gün parkta bir kadına bütün özelimi anlatmışım. Yapmayın, böyle bir şey yapmayın. Ne sanalda ne başka bir yerde. Özelinizin adı özel arkadaşlar. Bir gün nerede, nasıl, neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Ve zaman içerisinde işte 2009-2026'ya gelelim, birçok şey değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Bir zamanlar çok mazlum, çok aciz, çok kendi halindeyken o zaman içerisinde güçleniyorsunuz, ayakta durmayı öğreniyorsunuz. Ne bileyim, bir sürü şey öğreniyorsunuz ve 2026'ya geldiğinizde bambaşka bir kadınsınız aslında. İşte geçtiğimiz hafta Cuma günü diye hatırlıyorum. Cuma günü bir arkadaşıma gittim. Bu arkadaşım kuaför. Neyse biz dükkanının önünde böyle bir ahşap masa var. Oraya oturduk, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Çok da eski arkadaşım. Sevgili Türkan'a da buradan sevgiler, selamlar. Kitabımı almıştı, imzaya çağırdı beni. O vesileyle gitmiştim. Sonra bir kadın geldi oturdu. Çok dertli bir kadın. İşte dertlerini anlattı anlattı. Sonra bana döndü. Dedi ki Ispartalı mısınız dedi. Yok, Ispartalı değilim dedim. İstanbul'dan geldim dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Önce ben sorayım, siz ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben dedi muhasebeciyim dedi. Sigorta işi yapıyorum dedi. Aa, çok iyiymiş, biraz zor bir iş falan dedim. Ben de dedim seslendirmenim, aynı zamanda radyo programcısıyım. Dememe kalmadan bir de yazarsınız değil mi dedi. Böyle bir durdum, tamam mı? Tanışıyor muyuz dedim. Nereden tanışıyoruz dedim. Başladı anlatmaya. İşte ta 2009'da parkta özelimi anlattığım o kadınla o gün Türkan döndü bana, dedi ki kaç yıldır seni tanıyorum, bunları ben bilmiyorum dedi. Yani bir günlerde nasıl karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Ay, bir sinir oldum kendime. Aslında Tamer'in bana sorduğu soruyla da doğru orantılı. Neden anlattım bunu? Firdevs'e de özellikle böyle bir soru sordum. Firdevs şahsına münhasır değil. Yani şahsına özel bir soru değildi. Merak ettim fikrini. Çok doğru Firdevs. Aferin sana. Değerli yol arkadaşlarım, özelinizi lütfen lütfen kimseyle paylaşmayın. Lütfen mümkünse kendinizde kalsın. Size özel kalsın. Çünkü diyorum ya, zaman değişiyor, siz değişiyorsunuz. Ve bir gün gerçekten ben o gün yaşadığım hissiyatı size anlatamam. Çok kendime çok kızdığım bir gündü. Evet, devam ediyorum Bedia'nın sorusuyla. Dur sorunu soracağım. Sorunu daha dur bir dakika. Yazdıysa kader bizi, kaçsak da bulur kalplerimi. Şöyle bir mesajı var. Önceden akrabalarda klima yoktu. Yollar berbat, arabalarda pardon. Akrabalar okuyorum. Kör görmez uydurur. Önceden arabalarda klima yoktu. Çok iyi hatırlarım. Yollar berbattı. Çok iyi hatırlarım. 3 günde ancak Avusturya'dan varıyorduk. Uzun zaman oldu arabayla gitmeyeli. Ben de gitmek isterdim. 2 şoförle rahat olur tabii ki. 2 şoförün de aynı anda uykusu gelmezse. Evet, sıla yolculuğuna çıkanlar için bence araba güzel ama senelerdir gelip gidenler, artık yolu ezbere bilenler için değil. Mesela ilk defa gelenler için, ben olsam gelirken, yani şimdi tabii bambaşka bir psikolojiyle geliniyor yurt dışından Sıla'ya. O psikolojiyi bir kenara koyarak düşünüyorum. Bütün o yol güzergahındaki ülkeleri geze geze herhalde bir haftada falan mı gelirdim bilmiyorum. Aşkın ayak sesleri bu. Şimdi Bedia'nın sorusuna gelelim. Böyle üst üste geldiği zaman her şey ne yaparsın, nasıl atlatırsın? Çok güzel bir soru değil mi? Çok güzel bir soru. Bedia radyona çık mı? Az sonra cevap vereceğim. Ama şu şarkıyı bir dinleyelim istiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Efendim, 70 adet yeter mi? Akşam parti mi var Şenol sizde? Parti mi var? Bunlar pin drinks mi? Ne bunlar ya? Tam da göremiyorum ama. Pin drinks bence. Pin. Evet pin. Şimdi gördüm. 70 tane mi? Akşam parti mi veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa. Yeter tabii canım. Çok bile. Savaş falan mı çıkacak? Ne olacak ya? Kıtlık falan mı var?

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Evet Bediacığım, radyona çıkma. Soruna cevap veriyorum. Çok sık yaşıyoruz değil mi? Hepimiz yaşıyoruz. Bazen sıkıntılar, bazen değil, genellikle de öyle oluyor. Ya da problemler, ya da kargaşa, kaos dediğimiz bazı şeyler geldi mi hepsi birden geliyor. Böyle son an şeklinde. Ya bir şaşkınlık yaşıyor insan ve şunu sorguluyor. Niye teker teker gelmiyorsunuz arkadaş? Niye hücuma geçtiniz böyle üstüme? Ya ben birim, siz binsiniz ya. Benim de bir gücüm var. Ama şöyle bir şey var değil mi? Taşıyabileceğiniz kadar yük verilmiş hepimize. Taşıyabileceğimiz kadar. Demek ki taşıyabileceğimiz bu kadar. Demek ki biz bu kadar güçlüyüz. Şimdi ben zaman zaman yaşıyorum. Geldim öyle üst üste geliyor. Bir şaşırıyorum. Bazen yolumu da şaşırıyorum. Bazen kafam karışıyor. Ama şunu tespit ettim. Önce en önemlisinden başlamak gerekiyor. Yani bakıyorsunuz ki sağanak sağanak gelmiş ya. Yani şöyle de söyleyeyim, şunu da fark ettim. Sıkıntılar üst üste geldiğinde güçlü olmaya çalışmamak gerekiyor. Yani güçlü edası çok yoruyor insanı. Çünkü insan bazen dağı taşı aşarak değil, vazgeçmeyerek yolun sonuna ulaşıyor. Yani illa böyle güçlü olmak zorunda değilsiniz. Birer birer kum saati gibi. Ben en son böyle birkaç olay peş peşe üst üste geldiği zaman dedim ki dur bir ya, bir dur, bir nefes al. Sonra dedim ki seç içinden en önemlisini, önce bir onunla uğraş. Diğerlerini bir düşünme. Sonra oraya odaklandım. Önce onunla uğraşırken nasıl oldu bilmiyorum ama hepsini halletmişim yani. Neticede hallediyoruz be. Önemli olan zannediyorum ki o kargaşanın içinde kaybolmamak. Böyle bir kaybolmadan, hani bir harita düşünün. Navigasyonda bile düşünsenize, biz size bir güzergah belirliyor. Sonra alternatif güzergahlar da belirliyor. Siz o güzergahlara bakıyorsunuz, sizin için en kestirme olanı seçiyorsunuz. Ya da diyorsunuz ki ya uzak olanı biliyorum, ben bildiğim şeyden gideyim diyorsunuz. Burada tercih tamamen size kalmış. Ben böyle bir şey tespit ettim, en son başıma geldi. Ama daha öncekilerde itiraf edeyim. Kaybettim kendimi. Yani kaybettim, yolumu kaybettim. Bak sesim gitti. O kadar kaybettim kendimi. Bu şu anda size tavsiye ettiğim şeyi de daha yeni keşfettim. Baktım ki olmuyor yani, kendimi kaybediyorum. Bir de güçlü durmaya falan çalışıyorum. Dedim ki önce içinden birini seç. Senin için en önemli olanı seç. Oradan başla. Şimdi düşünün ki bir yere girdiniz, dışarı çıkmak istiyorsunuz, bir sürü kapı var. Bütün kapıları aynı anda açamazsınız ki. İçinden bir tanesini seçip o kapıyı açmanız lazım. Onlar halimden anlarlar, onsuz yaşayan... Bilmiyorum anlatabildim mi Bediacığım? İster dünyayı sersinler. Evet Bediye, sorunu soruyorum. Radyonda çıkmış, Esin'in doğum gününü kutlamış. aslında yakından tanımıyormuş. Ama işte Viyana FM sayesinde sevgili Medya'nın da mesajının olduğu gibi gerçekten aile gibi oluyoruz. Olduk hatta. Nice mutlu, sağlıklı yaşları olsun sevdikleriyle beraber demiş Bedia. Esin için. Evet, sorunu soruyorum. Tatile çıkmak için bir fırsat geçti eline. Paran var. İmkanların full. Son model bir araba sana verildi. Dediler ki yalnız gideceksin ama kimseyi almayacaksın. Tek başına yolculuk yapacaksın. Nasıl bir yer tercih ederdin? Nereye giderdin? Nasıl bir tatili tercih ederdin? Tek başına.
3: Ah, bomboş evler ışıklar. Yarım kalan aşıklar.
2: Evet, geçmişe takılıp kalmaktan değiştirilemez.
3: Onsuz yaşayamam ben.
2: Şimdi iki şeyden vazgeçmen gerekiyor diye bir soru sormuştum. Suat, doğru mu hatırlıyorum? Sorularınızı yazmayınca, çünkü soruları kafadan soruyorum ya. Herhangi bir yerde kaydım yok arkadaşlar. Kafadan sorduğum için sorduğum soruları unutuyorum. Galiba Suat sana böyle bir soru sormuştum. Böyle gökten bir emir geldi, dediler ki iki şeyden vazgeçeceksin. Nelerden vazgeçerdin? Doğrudur inşallah. Cevaba baktığımda geçmişe takılıp kalmaktan. İkincisi de başkalarının onayını beklemekten. İkinci seçenek çok güzel bir seçenekti be. Onlara

0: Evet, Erdantlı babacığım.
1: Herkes birbirinin evine müdahale ediyor. Yani müdahale ediyor derken hüküm veriyor. Ki herkesin evinde farklı olay var, farklı problemler var, farklı sistem var. Bunu bilen yok. Bir tane arkadaş var. Öyle sallıyor. Adını söylemeyeyim Şenol.
0: Adını
1: Bir atasözü var
0: söylemeyeyim
1: bizim orada.
0: Şenol.
1: Onu nasıl
0: Hiç adını
1: incelteceğim?
0: söylemedin
1: Ha,
0: yalnız.
1: sağa solu denk poposu trampet çalıyor derler bizim orada. Aynı Şenol da öyle.
0: Abi siz nasıl anlaşıyorsunuz ya? Vallahi şaşkınım. İster alsın götürsün her ölüme. Yine ben, yine ben. Eyvallah diyemem. Ondan vazgeçemem ben. Evet, Zuhal demiş ki üzüldüğünde kendine nasıl davranırsın ablacığım? Tamer'in ikinci sorusu var. Tamer, görüyorum ama herkese bir önce bir hak vereyim diye senin soruna henüz gelemedim. Geleceğim inşallah. Aa, 14 dakikamız mı kaldı? Vay, yok abi ya. Bu zamanı durdurmak lazım. Yavaşlatmak lazım. Erdatlı babamın dediği gibi. Hani durduramıyoruz, bari yavaşlatsak. Üzüldüğümde kendime nasıl davranırım? Valla ben çok kolay üzülebilen bir yapıya sahip değilim. Allah vergisi arkadaşlar, ekstra bir şey değil. Yani yapıp bazen de üzülmeyi istediğim halde üzülemediğim durumlar var. Üzülmek için kendimi zorladığım ama bir türlü üzülemediğim. Üzülmen gerekiyor burada. Bak, burada çok üzücü bir olay var ve sen üzülmüyorsun Özlem Ayran. Üzül lütfen falan dediğim, kendime kızdığım anlar var. Öyle zor üzülen bir yapıya sahibim. Rahmetli babama benziyorum. Anneme benzeseydim Allah, halim dumandı. Her şeye üzülürdüm herhalde. Ama babam da böyleydi. Ben de böyleyim. Üzüldüğüm, işte çok zor üzülen bir yapıya sahip olmama rağmen üzüldüğümde arkadaşlar dünyadan kopuyorum. Herkesten kopuyorum. Her şeyi unutuyorum. Yapmam gerekenler. Hiçbir şey canım istemiyor. Ve kendime dönüyorum. Kendimi kapatıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Rutin yaptığım hiçbir şeyi yapmıyorum mesela. Böyle çok aşırı üzüldüğüm zaman, ya çok tuhaf gelecek size. Üzülen insan böyle mi yapar? Oturur ağlar falan diyeceksiniz. Yok, ben öyle bir şey yapmıyorum. Oturuyorum. Deliler gibi mesela film izliyorum. Böyle, ama izlerken filmde falan değilim. Orada o film oynuyor ama ben filmde değilim. Hiç yerimden kalkmıyorum. Böyle hiçbir şey yemek istemiyor canım. Aa, Özlem Ayrallı yemek istemiyor. Evet, aynen öyle. Ama biri yapıp getirse yiyorum. Orası ayrı konu. Bak, burası da enteresan bir durum. Yani üzüldüğüm, mesela birilerinin telefonuna bakmıyorsam, mesajlara dönmüyorsam uzunca bir süre. Arife çok iyi bilir bu huyumu. Aha, bu gene bir şeylere üzülmüşler. Eve kapatırım kendimi. Kimseyle muhatap olmam. Üzüntümü de kimseyle paylaşmam. İyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Vallahi iyi bir şey değil. Ama şöyle bir şey var. Şunu da itiraf edeyim. Enteresan bir şekilde çok çabuk geçer üzüntüm. Eğer çok büyük bir üzüntü değilse. Yani en fazla bir akşam, bir gece. Hani iki gündüz, üç gece. Bilemedim. Yarım kalan aşıklar. Zuhal'cim, hemen cevap istiyorum. Bu hayatta olmaz dediğim bir şey oldu mu? Merak ettim. O ne oldu? Yok artık, bu kadar da olmaz dediğim bir şey.

Evet, Tamer'den bir soru gelmiş. Herkes seni alkışlasa ama sen kendinle gurur duymasan bu başarı yine de değerli olur muydu? Hayır. Çok net. Yani içime sinmiyorsa bir şey ve buna benzer örnekler var. Şu anda hatırlayamıyorum. Mesela ben hiç içime sinmedi. Hiç de beğenmedim. Ama birileri çok beğendiler ve şaşırdım hakikaten. Ama ben her zaman onun değerli olduğuna kendim inanmalıyım. Önce benim içime sinmeli Tamer. Önce benim içime sinmeli. Alkış kısmına gelince, alkış bana çok şey geliyor. Size nasıl geliyor bilmiyorum ama yapay, çok suni, hiç doğal değil. Alkıştan yana değilim ama mesela takdir görüyorsa bir işim, yaptığım bir iş değer görüyorsa bizzat bana ulaşılmalı. Bizzat niçin değer gördüğüyle alakalı benimle konuşulmalı. Ne bileyim, bir hareketle, bir eylemle bu hissettirilmeli. Alkış işi, herkes mesela bir kişi alkışlıyor, herkes alkışlıyor. Böyle bulaşıcı gibi bir şey, hastalık gibi bir şey. İyi de biri alkışlarken yanındaki beğenmiyor ama o alkışlıyor diye alkışlıyor mesela. Yok, o benlik değil. O benlik değil.

0: Yaşa ya.
1: Canım Özlem'e merhaba, merhaba. Elazığ'dan sevgiler, selamlar, öpücükler canım. Ben Nazlı. Evet, farklı bir numaradan geldin. Ahmet Bey'in numarası zannediyorum. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Elektrik yok bugün Elazığ'da, hem de şarjım yok, o yüzden eşimden yazdım. Kolay gelsin güzel papatyam. Dinliyorum ancak yazabildim demiş. Ben de öyleyim. Kimseyle konuşmak istemem moralim bozuksa. Evet ya, bu bir tercih aslına bakarsanız. Herkes aynı olmuyor. Bazıları da paylaşmayı seviyor. Dibine kadar üzülmeyi seviyor. Ne bileyim yani, işte insanoğlu farklı. Evet, bakalım Şenol ne deyivermiş gari.
2: Özlemciğim.
1: Efendim.
2: Sana hayırlı yayınlar diyecektim, demiyorum, vazgeçtim. Niye? 10 dakikan kalmış yayının bitimine.
1: Evet.
2: Güzel bir gün diliyorum sana. Murat Erdatlı da orada bir şeyler dedi, ne dedi ben pek bir şey anlamadım ama.
1: Boş ver.
2: Yani benim adımı geçirdi ama hiç benim alakasız bir şey attı ortaya. Yani benim baş harfimi bile kapsamayacak bir şeyler söyledi ama sıkıntı yok. Beni bilen bilir. Ben hiçbir zaman R yapmam.
1: Ay Allah'ım.
2: Hep ileri.
1: Hep ileri.
2: Tam yol ileri.
1: Niye?
2: Hadi
1: ya?
2: Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Ya çıkmaz sokağa girdiğin inşallah. Zaman, çıkmaz sokağa girdiğin zaman mecburen R yapmak zorundasın. Yani bir geri vites atmak zorundasın. Yani kısacası Erdat da diyor ki herkesin ev düzeni ayrıdır arkadaş. Benim ev düzenime karışmayın. Ben böyleyim. Bak işte Emine Sultan da zaten böyle kabul etmiş, alışmış, alıştırmışım. Böyle genellemeler yapmayın diyor. Yok işte gittiği zaman bir yere eşiniz, evi temizleyin, işte mutfağı toplayın, yemek yapın. Ben yapmam abi diyor. Benim evimin düzeni bu, kimse karışamaz diyor. Ve lafı da sana getirmiş. Adını söylemek istemiyorum demiş ama adını da tamamıyla söylemiş. Ay ay Allah'ım Allah'ım. Onsuz yaşayamam. Ne diyeyim ben size, ne diyeyim?
3: Ablacığım hızlı bir şekilde şunu söylemek istiyorum.
1: Söyle.
3: Hayat o kadar çok kısa ki bak bugünü tekrar yaşayamayacağız. Bugün de bitiyor. O yüzden sevdiklerimizi sımsıkı sarılalım. Herkesin eksiğiyle kabullenelim. Çünkü kimseyi değiştiremiyoruz.
1: Evet.
3: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programda.
1: Evet.
3: Konuşmaların her şeyi de çok harikaydı. Öpüyorum çok.
1: Ben de seni çok öpüyorum.
3: Bu arada Esin'in de yaş gününü kutluyorum.
1: Ay hayret bir şeysiniz.
3: Çok güzel bir yaş diliyorum.
1: Arkadaşlar kuralımı çiğnediniz. Ve bu kuralın çiğnenmesine ön ayak olan da kim? Erdatlı babam. Evet Zuhal pas demiş. Ne sorduğumu da hatırlayamıyorum bak Zuhal. Maziden hatıralar. Geçmeyin önümden. Peki Zuhal, sana sorayım şu Bediye'ye sorduğum soruyu sana da sorayım bakayım. Yalnız başına tatile gitme hakkı verildi. Tek gitmek zorundasın. Para, pul, her şey önüne serildi. Araba, her şey önüne serildi. Nereye giderdin? Nasıl bir tatil tercih ederdin? Herhalde buna cevap verebilirsin. Haydi bakalım ama gidiyorum artık. Çok az zamanım kaldı. Yazmazsan da sorun değil ya. Ama yazarsan yetiştirir miyiz? 5 dakikamız kaldı. Erdant'ın babam demiş ki yok ya ben yaparım kendi çapımda. Her gün yemek yapıyorum. Yapıyorsundur Erdant'ın babacığım. Eminim ya. Vallahi. Emine Sultan yoksa sen varsın. Oy oy, yarın yine aynı saatte.
2: Ha tamam tamam dur. Hayır canım kimsenin evinin gidişatı kimseye ilgilendirmez. O yok, ona ben karışmıyorum zaten. Sadece diyorum ki biraz toz bezi alıp biraz silsin ortalığı. Fazla bir beklentim yok ondan zaten.
1: Siliyormuş yemek de yapıyormuş.
2: Ha tamam tamam.
1: Bak,
2: dur
1: gidin.
2: Hayır canım.
1: Evet olayı çözdük. Efendim yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta bir ara FM kavşağında sizlerle buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Wow dedirten bilgi gününe doğru yol alıyoruz. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'e sponsorlarımıza teşekkürler. Ah, maziden hatıralar. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Bu arada Zuhal yazıyor mu, ses mi kaydediyor bilmiyorum. Erdatlı babamdan da mesaj bekliyorum. Arkadaşlar 3 dakikamız var. Rahat olalım. 3 dakikada millet dünyayı alaşağı ediyor. Siz hiç merak etmeyin. İşler yetişir. Şöyle bu şarkıyı da geçelim. Şu şarkıyla veda etmeyi düşünüyorum. Volkan Konak Doğrudur isimli çalışmayla aranızdan ayrılacağım. Ve yarın yine aynı saatte bu güzel kavşakta siz güzel insanlarla birlikte yepyeni bir yolculuğa çıkmayı hayal ediyorum.

0: Bir de Şenol Direk gibi ol dümdüz ben. Şenol Direk gibi ol dümdüz. Ben ona atasözümün olduğu gibi söyledim. Hemi karışmıyor, hemi toz diyor.
1: Çıkıp aşkın meydanına.
0: Harikasınız, harika. Her biriniz kendinize münhasırsınız. Efendim bir eksiğim olduysa, bir hatam olduysa, bir kusurum olduysa, sürçü lisan eyleriysek affola. Çok güzeldi. Vallahi ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de benim aldığım keyfin bin mislini almışsınızdır. Ve evet, son mesajımız Zuhal'den geldi. Haydi bakalım Zuhal.
2: Ablacığım, yalnız tatile pek gitmem de, ama mecbursam tatil diye şey yaparsa, böyle dağ bayır ormanda küçük bir evde tek başıma, böyle inekler hayvanların olduğu, kafa dinlemeli tam bir yer, böyle sessiz sakin, rüzgar, ay, çimen, ot çok... kokusu, orada kafa dinlemek isterdim. Teşekkür evet. ediyorum, sesine yüreğine sağlık.
0: Rica ederim. Ya hayali bile güzel, tamam.
2: Ablacığım yalnız
0: yalnız başına tatili sevmiyor.
2: Tatile pek.
0: Ay, bir dakika dur. Tercih etmiyor olabilirsiniz. Ama hepimizin ihtiyacı olduğunu unutmayın. Hayal edin ya, sadece hayal edin. Ucu bucağı yoktur hayalin. Emine yüreğine sağlık ablam demiş Emine Sultan. Çok öpüyorum canım benim. Ürgübe sevgiler, selamlar. Gürcan Bey nerelerdesiniz? Hoş geldiniz. Ve hoşça kalın. İyi günler dilerim. Esin kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Vallahi bravo. Esin'cim mutlu yıllar. Hoşça kalın.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kişisel iflas kuralları değişti. Avusturya'da kişisel iflas sürecinde borçlanmadan kurtulmayı sağlayan 3 yıllık uygulama sona erdi. Yeni düzenleme ile birlikte bireysel borçluların kalan borçlarının silinmesi için gereken süre yeniden 5 yıla çıkarıldı. Yeni uygulama yürürlüğe girerken girişimciler için geçerli olan 3 yıllık borçtan kurtulma süresi ise değişmeden devam edecek. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. BP Avusturya'da 250 akaryakıt istasyonunu satıyor. Enerji şirketi BP, Avusturya'daki akaryakıt market ve elektrikli araç şarj faaliyetlerini kapsayan işletmesini İsviçre merkezli Vol Enerji AG'ye satma kararı aldı. Satış kapsamında ülke genelindeki 250 BP akaryakıt istasyonuyla elektrikli araç şarj altyapısı da devredilecek. Anlaşmanın gerekli resmi onaylarının ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte yaklaşık 80 Avusturyalı şirket, 8-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere iş dünyasını tanıtmak amacıyla ücretsiz seminerler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Genç motor sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletine bağlı Klagenfurt kentinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polise göre genç sürücü yüksek hızla kırmızı ışıkta kavşağa girerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya'nın Braunau bölgesinde pazar günü meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine giden bir polis aracının da ikinci bir kazaya karışmasıyla bilanço daha da ağırlaştı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. Gurbette.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geçti.

그렇게 부탁을 해주세요.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

İyi akşamlar sevgili Viyana Efendi dinleyicileri. Bendeniz Akif Özcan. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Güzel bir salı akşamında sizlerleyiz. Geldik salıyı sallamaya. Harika şarkılar hazırladım. Arka arkaya göndereceğim tabii ki bunları ama sizlerin de o güzel istek ve mesajlarını tabii ki her akşam olduğu gibi bekliyorum. Bunun için bana WhatsApp üzerinden yazmanız yeterli olacak. WhatsApp istek ve mesaj hattımız +43 660 130 1979. +660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan. Takip ve mesajları bekliyoruz. Web sitemiz viyanafm.com. Ayrıca mobil uygulamamız App Store ve Google Play'de yayında. Hemen uygulamamızı indirin eğer yoksa telefonlarınızda ücretsiz olarak bizi dilediğiniz yerde kesintisiz yüksek kalitede dinlemenin keyfini çıkartın. Şimdi İsmail YK ve Bekar Bekar Gezerim radyolarınızda olacak. Haydi bakalım. Kimisi bekarlık sultanlık diyor, kimisi de yani bir kısmetimiz çıksa da artık evlensek diyor. Evliler başka şeyler söylüyor. Vallahi evli de olsam, bekar da olsam hayatın zorlukları da var, güzel yanları da var. Artıları olan bölümleri var evliliğinde, bekarlığında. Herkes artık kendini nasıl mutlu hissediyorsa öyle yapsın. Evliler olduğu şekilde mutlu olsunlar, bekarlar olduğu şekilde mutlu olsunlar ama kim ne istiyorsa gönlündeki de olsun inşallah. WhatsApp hattımızı tekrar edeceğim. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. Yoldaki herkese iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar.

İsmail YK ve Bekar Bekar Gezerim Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lısınız, eskiler yeniler ama daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizinle Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Hacer Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar, buradayız. Akif Bey sizinleyiz diyor. Bengü ve Ümit Sayın'dan Ya Sen Gidip de şarkısını çalarsanız sevinirim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Çok çok teşekkür ediyorum. Önce Ebru Yaşar, ardından sizin isteğiniz gelecek. Ebru Yaşar'ın da bu şarkısını gerçekten çok severim. Yalnız Uyunmaz şimdi Viyana FM'de.

0: Bir an evde.
1: Akif Özcan.
2: Yalnız Uyumaz ve Ebru Yaşar kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, güzel bir salı akşamında sizinleyiz. Bir istek şarkısı Bengü ve Ümit Sayın'dan gelecek. Ya sen gidip de şimdi Viyana FM'de sizinle. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Evet, kaliteli müzik Viyana FM'de ve tabii ki güncel gelişmelerde Viyana FM hem radyomuzda hem de Instagram adresimizde ve tabii ki web sitemiz viyanafm.com'da. Çok güzel bir şarkı, Ümit Sayın ve Bengü düeti Ya Sen Gidip de kulaklarınızda oldu. Güzel bir salı akşamında Akif Özcan, Mega Gastro ve Pindirings katkılarıyla sizinle şimdi Suğra İskender'le.

0: Akif Özcan.
1: Viyana FM.
2: Harika bir Siyam şarkısı kulaklarınızda oldu. Müsait bir yerde Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lasınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla beraber. Sevgili Sercan, iyi akşamlar abi, buradayım demiş. Canım aşkıma aslıma Aydın Kurtoğlu'ndan bir şarkı rica ediyorum demiş. Bu şarkıyı seçtim, sizin için gelsin.
3: Her

Hakkı isimli güzel şarkı size kulaklarınızda olacak. Zeliha Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok güzel şarkılar çalıyorsunuz ama ben de bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız memnun olurum demiş. Ne demek? Pau'dan Candan Sevmeli istemiş. Az sonra da o geliyor. Şimdi

0: Akif Özcan.
1: Mahsun Kırmızıgül ve Yandırdın Kalbimi, kulaklarınızda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Devam ediyoruz. Serpil Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Yine harikasınız. Derya Bedavacı, Atlatırım şarkısını bekliyoruz. İyi akşamlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selam, sevgiler. Hemen göndereceğim istek şarkınızı. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Siz de isteğini anında dinleyin ya da mesajlarınızı gönderin. Keyifle paylaşalım. Sıradaki şarkıları kendinize ya da sevdiklerinize isteyin. Bunun için bana WhatsApp üzerinden ulaşmanız yeterli. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler. Derya Bedavacı, Atlatırım'la Viyana FM'de.
0: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

Sen kafana takma, atlatırım dedi Derya Bedavacı. Emre Töleyim Güven Yüreği ile devam edecek program. Akif Özcanlısınız. Sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla yayındayız. Instagram Viyana FM, siz de takip edin. Müziksiz, habersiz kalmayın. Ve tabii ki viyanafm.com web sitemiz. Mutlaka sitemizde ziyaret etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Radyonun yanı açanlar, bizi web sitemizden dinleyenler, mobil uygulamamızı da telefonlarınıza indirebilirsiniz. Avusturya'da kişisel iflas sürecinde borçlardan kurtulmayı sağlayan 3 yıllık uygulama sona erdi. Yeni düzenlemeyle birlikte bireysel borçluların kalan borçlarının silinmesi için gereken süre yeniden 5 yıla çıkarıldı. Yeni uygulama yürürlüğe girerken girişimciler için geçerli olan 3 yıllık borçtan kurtulma süresi ise değişmeden devam edecekmiş efendim. Bu güncel gelişmeyi de aktarmış olalım. Daha fazla haber için Instagram Viyana FM ve web sitemiz viyanafm.com.

0: Biyomerdan.
1: Züra İskenderli kulaklarınızda oldu. Sana İnat şarkısının remixiyle. Akif Özcan mikrofonda ilk saat noktalandı. İkinci saate merhaba diyoruz. Güzel mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Her birine teşekkürler. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm, nasılsın? Yürüyüşümden geldim, hemen yayın açtım bu defa. Gelir gelmez diyor. Bu aralar fazla hiçbir şekilde yayına katılamıyorum ama yine de gönlüm sizinle demek istemiş. Sana ve dinleyen herkese de mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş sevgili Bediye. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Umarım yürüyüşün de güzel geçmiştir. Bu güzel şarkı senin için de gelsin. Gül Kurdoğlu Almanya'dan. Güzel yayınlar, kucak dolu selamlar. Şarkılar muhteşem, kolaylıklar Akif Bey diyor. İyi ki varsınız. Selamlar Gül Hanım.
2: Her

0: Viana FM. Akif Özcan.
1: Aman da aman, harika şarkılarla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. Son olarak Dodo ve Ahsen Yılmaz'dan Yaktı İçimi kulaklarınızda oldu. Şimdi de Derya Bedavacı Hep Mi Leyla şarkısıyla programımız devam etsin. Müdürüm Gezen ben demiş, sevgili Zeynep göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Maşallah. Gez.

0: Ver coşkuyu ver dedik efendim. Yine güzel bir çalışmayı geride bıraktık Derya Bedavacı'dan. Zeynep'ciğim senin için de gelsin güzel şarkılar. Zeynep Yücel. Murat Erdatlı da bizimle. Selam müdürüm, iyi yayınlar. Herkese hayırlı akşamlar. Selamlar, saygılar diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sevgili Murat Erdatlı'ya, eşi Emine Erdatlı'ya, tüm sevdiklerine, sevenlerine sıradaki bu güzel çalışmayı hediye ediyorum. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz efendim. Bu arada tramvay yoluna giren kamyon kabloları kopardı haberimiz var. 21. bölgede yanlışlıkla tramvay yoluna giren bir kamyon elektrik kablolarını koparmış. Olay nedeniyle bölgede tramvay seferleri geçici olarak durdurulmuş. Bu böyle yani günün haberi ama öğle saatlerinde olan bir haber. Sevgili dinleyiciler, ekipler arıza gidermek için çalışma falan başlatmışlar. Seferlerin onarımın ardından kademeli olarak normale döneceğini söylemişler ki normale dönmüştür herhalde. Gün içerisinde olan bir olay, tramvay yoluna bir kamyon giriyor ve kabloları da koparıyor. Neyse ki önemli bir şey yok. Çok çok geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim ve Tefo Seko'yla, İnte Kalbi'yle Viyana FM'de Akif Özcan'a devam edelim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

İntek Kalbi kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Tefos Eko'dan dinledik. Şimdi Nebi Demir'le devam edeceğiz. Alevler İçinde isimli güzel çalışması radyolarınızda olacak. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz efendim. Selma Metin bizimle, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Fatih Bulut'tan herhangi bir şarkı rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum, Allah razı olsun demiş. Ne demek, cümlemizden inşallah. Güzel bir Fatih Bulut eseri Nebi Demir'den hemen sonra gelecek. Selma Hanım'a Nevşehir'e de selamlarımızı gönderelim. Cansu bizimle. Ben de buradayım Akif Müdürüm, iyi yayınlar diliyorum demiş. Cansu Karataş'a da çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sağ ol, var ol. Kesin navigasyon tırı sokmuştur o tramvay yoluna. İşleri zor vallahi demiş sevgili Bedia. Evet, bir kamyon tramvay yoluna girmiş. Kablolar da kopmuş yani. Allah'tan gereken yapılmış, sonra seferler normale dönmüş. Allah beterinden korusun diyelim. Hepinize teşekkürler. Önce Nebi Demir, ardından da Fatih Bulut'tan bir istek Selma Hanım'a gelecek.

0: Nebi Demir, Alevler İçinde ile Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lasınız. Güzel bir salı akşamında harika şarkılar eşliğinde devam ediyoruz. Şimdi Selma Hanım için gelecek, özellikle Fatih Bulut istemişti. Hemen seçtim. Benim Aşkım XX'ler. Viyana FM'deki tüm hanımefendilere bir şarkı istiyorum demiş Cansu. Valla Selma Hanım istedi Cansu. Sana da gelsin, tüm hanımefendilere de özellikle gelsin. Haydi hepinizi piste davet ediyorum. Buyursunlar. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz.
1: Viyana FM.

Bizde olduğu güzel bir düetti. Şimdi Pavu ile devam edeceğiz. Sevemedim, Kara Gözlüm diyeceğiz. Selma Hanım'a bir kez daha selamlar gönderelim. Az önce çaldığımız şarkıyı da kendisine armağan ettik, Fatih Bulut'tan. Zeynep kalp göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de size kalpler, sevgiler. Kemal Açıkgöz. Hayırlı akşamlar Akiciğim. Sinop'tan kucak dolu selamlar diyor. Eyvallah Kemal abi. Bizden de Sinop'a kucak dolu selamlar. İyi ki varsınız. Graz'a selamlar. Sevgili Ferman, iyi akşamlar canım abim. Yine harikalar yaratıyorsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Yaratmak Allah'a mahsus. Bizler böyle harikalar diyarında geziyoruz diyelim. Güzel şarkılarla, muhabbetimizle, sizlerin istekleri ve benim seçimlerimle. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindings katkılarıyla devam. Sırada Pau var.

0: hayranım.
1: Allah Allah. İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler. Sıla Şahin, Samet kardeşler düştüm bir anda ile buradaydı. Şimdi Dodo, hayranım aşkım diye.

Yine çok güzel bir şarkı. Yok Öyle Bir Dünya. Serhat Uslu düzenlemesi, Derya Bedavacı'nın nefis yorumuyla bu güzel çalışmayı dinledik. Sırada Kerim Araz var. Yavaş yavaş da sonlara doğru yanaşıyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar üstadım, iyi yayınlar diliyorum. Kalbi selamlarımı gönderiyorum diyor Kemal Seyyahi. Çok çok teşekkür ediyorum bizden de. En kalbi selamlar, sevgiler olsun. Bu güzel Kerim Araz şarkısı sevgili Kemal Seyyahi için de.

0: Akif Özcan.
1: Anladım ki sen yalansın. Yalanlarla kaç çalansın. Arkamı dönüp seni aramışım. Bir bakmışım ki yalanmışsın. Ben içimde hep seni, sense hep ayrılığı taşımışsın. Senden son bir ricam var. Şu hesabı kes de üstü kal.

0: Özcan.
1: Aman da aman. Ne güzel şarkılar çaldık, dinledik, istediniz. Vallahi hepsi birbirinden güzeldi. Ben çok keyif aldım bu akşamdan. Yani her akşamdan ayrı bir keyif alıyorum ama bu akşam da ayrı bir güzel oldu, onu söyleyeyim. Şimdi sevgili Kemal Seyyahi uzun bir aradan sonra bir şiir de paylaşmış bizimle. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Onun gönderdiği bir şiiri okumaya gayret edeceğim. Ardından da artık vedamızı etmiş olacağız sevgili dinleyiciler. Bu akşamlık aranızdan ayrılmış olacağız.

Evet, sevgili Kemal Seyhani göndermiş olduğu Kırmızılı Kadın şiirini sizler için seslendireceğim ve bu şiir ve ardından bir şarkıyla vedamızı edeceğiz. Sevgili Murat Erdatlı, mesajını bayağı oldu okuyalı abi. O sıra dinleyemedin herhalde. Mesajı gönderdiğin hemen o dakikada, yani 21.09'da göndermişsin Türkiye saatiyle. Ya 9 ya 10 gece okumuş olduk mesajını. Bilgin olsun. Bir kez daha sana ve kıymetli eşine Emine Erdatlı'ya da selamlar, sevgiler. Bu şiiri de armağan edelim.

0: Zafer Meydanı'nda adın okunur. Kırmızılı kadın Sultan ablamız. Hayat hikayesi kalbe dokunur. Kırmızılı kadın Sultan ablamız. Kayalı park her gün yolunu gözler. İnce minarede çınlıyor sözler. Çadırvan başında duruyor izler. Kırmızılı kadın Sultan ablamız. Alaaddin yaslı, Meram ağladı. Selçuklu, Karatay, kara bağladı. Değdiği her gönlü yakıp dağladı. Kırmızılı kadın Sultan ablamız. Leyla'lar, Şirinler çırağın oldu. Musallada tabut burağın oldu. Kanıcılar şimdi durağın oldu. Kırmızılı kadın Sultan ablamız. Güneşten yağmurdan solmadı rengin. Dünyada yaşarken olmadı dengin. Seyyahi gereği kalmadı cengin. Kırmızılı kadın Sultan ablamız.
1: Akif Özcan.
0: Yüreğine kalemine sağlık. 17 Temmuz'da yazmış bu güzel şiir. Ağzına yüreğine sağlık. İyi ki varsın sevgili Kemal Seyyahi.

0: Latif Özcan.
1: Sevgili dostlar, kıymetli dinleyiciler, bugünlük bu akşamlık geldik programın sonuna. Bazen. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Konya'da kırmızılı kadın olarak tanınan ve yaşam mücadelesiyle hafızalarda yer edinen Sultan Özcan, 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti. Hayat hikayesi belgesellere ve dizilere konu olan Özcan, son yolculuğuna uğurlanmıştı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Sultan Özcan belgesellere, dizilere konu oldu. Bir de Kemal Seyyahi'nin o güzel şiirlerine konu oldu. Şimdi de Viyana FM'de programımızın kapanış şiiri oldu. Kemal Seyyahi, bir kez daha yüreğine sağlık. Efendim, sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Değerli sponsorlarım Mega Gastro ve Pindirix'e de katkıları için çok çok teşekkürler. Yarın akşam inşallah yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Saat başı haberler ardından Melih yayında olacak. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
0: Hani olur ya bazen, işte benimki hep öyle. 100 kelimelik ifade hakkım olsa 99'undan feragat ederdim. Tek kelime yeterdi bana. Yorgun.

0: Biyomerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kişisel iflas kuralları değişti. Avusturya'da kişisel iflas sürecinde borçlanmadan kurtulmayı sağlayan 3 yıllık uygulama sona erdi. Yeni düzenleme ile birlikte bireysel borçluların kalan borçlarının silinmesi için gereken süre yeniden 5 yıla çıkarıldı. Yeni uygulama yürürlüğe girerken girişimciler için geçerli olan 3 yıllık borçtan kurtulma süresi ise değişmeden devam edecek. Avusturya'da robotik cerrahi yaygınlaşıyor. Aşağı Avusturya eyaletinde robotik destekli hastanelerin sayısı artıyor. Gensendorf Devlet Hastanesi Ağustos ayında robotik cerrahiye geçecek. Hastanede ilk robotik destekli ameliyatın 5 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. BP Avusturya'da 250 akaryakıt istasyonunu satıyor. Enerji şirketi BP, Avusturya'daki akaryakıt market ve elektrikli araç şarj faaliyetlerini kapsayan işletmesini İsviçre merkezli Vol Enerji AG'ye satma kararı aldı. Satış kapsamında ülke genelindeki 250 BP akaryakıt istasyonuyla elektrikli araç şarj altyapısı da devredilecek. Anlaşmanın gerekli resmi onaylarının ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Viyana'da mangal yasağı devam ediyor. Viyana Belediyesi kuraklık ve orman yangını riski nedeniyle tüm halka açık mangal alanlarında yasağın devam ettiğini duyurdu. Yasak yeterli yağış görülene kadar sürecek. Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Çocuk Girişimcilik Haftası başladı. 24 Temmuz'a kadar sürecek etkinlikte yaklaşık 80 Avusturyalı şirket, 8-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere iş dünyasını tanıtmak amacıyla ücretsiz seminerler ve uygulamalı atölyeler düzenliyor. Genç motor sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletine bağlı Klagenfurt kentinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polise göre genç sürücü yüksek hızla kırmızı ışıkta kavşağa girerek bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarı kurdeleli ağaçlardan ücretsiz meyve toplanabilecek. Aşağı Avusturya eyaletinde yeniden başlatılan Sarı Kurdele Herkes Toplayabilir kampanyası kapsamında gövdesinde sarı kurdele bulunan meyve ağaçlarından kişisel ihtiyaç kadar ücretsiz meyve toplanabilecek. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya'nın Braunau bölgesinde pazar günü meydana gelen feci trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirirken aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine giden bir polis aracının da ikinci bir kazaya karışmasıyla bilanço daha da ağırlaştı. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 15, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Trabzonspor Avusturya'da 3 hazırlık maçı oynayacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürecek olan Trabzonspor, kamp döneminde 2 hazırlık maçına çıkacak. Bordo Mavililer 26 Temmuz'da Alman ekibi Frankfurt'la, 30 Temmuz'da ise Katar temsilcisi El Saad ve 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor 23 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının biletleri satışta. Galatasaray'ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının biletleri satışa çıktı. Sarı Kırmızılı ekip 24 Temmuz'da Monza, 27 Temmuz'da ise Venezia ile karşı karşıya gelecek. Biletler maçların resmi satış platformları üzerinden taraftarların erişimine açıldı. Galatasaray 23-29 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarten bölgesinde kamp yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM.

0: Viyon FM. İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz seninle.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Melih ile Aşkın Meçhul.
3: Her zaman
2: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
3: yayındayız.
2: Melih ile Aşkın Meçhul. Aşkın Meçhul. Her zaman
3: en iyi, en duygusal,
2: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecek. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajınızı gönderin gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programın startını vermek istiyorum ve bu güzel eser her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyorum. Bahadır Sağlam bizlerle birlikte olacak. Görmez misin diyelim, kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Bahadır sağlam kulaklarımızdaydı. Güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok sempatik ama güven vermeyen biriyle arkadaş olur muydunuz? Neden diye sorduk. Çok sempatik ama güven vermeyen biriyle arkadaş olur muydunuz? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladı, her zaman olduğu gibi. Çünkü biz soruları programın öncesinde Instagram üzerinden paylaşıyoruz. Onlara geçmeden önce güzel bir eserle daha devam edelim istiyorum. Ersoy Üner bizlerle birlikte olacak. Üzdü diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakın.

Evet, fon müziği değişmişse sıradaki şiir, günün ilk şiiri gelmiş demektir. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Önce şöyle gelen mesajlarımla bir başlamak istiyorum. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman öncelikli bilginiz olsun. Sevgili Emine ablamız bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melo, hoş geldin, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Murat abimiz de bizleri dinlemekte. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Herkese selamlar, saygılar, hoş geldin. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sorumuza cevap olarak demiş ki, çok sempatik ama güven vermeyen biriyle arkadaş olurdum. Ama sınırlarımı koyardım. Onunla bir iş yapmazdım. Güvene dayalı kontak kurmazdım demiş. Şimdi bu güzel bir düşünce. Hani kimsenin de kırılmaması adına. Hani merhaba merhabadır belki düşünce ama. Bir yerde ilişkiler şöyle ya. Hani iki kişilik şöyle bir durum olabilir. O seni, senin onu gördüğünden daha yakın görür. Ve sana der ki, şöyle bir şey yapsak. Hani o kurduğun merhabaya merhaba üzerine kurulmuş arkadaşlığa güvenerek der ki, şunu şöyle yapsak. Uzun zamandır tanışıyoruz, ben sana güveniyorum dese, insan bir ufak vicdan azabı çekmez mi? Bence bu işler tehlikeli abi. Yani elbette ki yüreğinde kötülük olmayan kimse kimseyi kırmak istemez. Dolayısıyla herkesle bir şekilde arkadaş olabilir. En azından bir merhabası vardır. Onun ötesinin gelmeyeceğinin, gelmemesi gerektiğinin de farkında olarak hareket edersin. Sorsan arkadaşındır ama bir dostun değildir. Ama karşı taraf için durum değişikse ve bahsettiğim bir şekilde gelirse, ona hayır dediğinde aslında korktuğun şey başına gelmiş olmaz mı bir yerde? Yani kırarız onu. Belki bize olan güveni boşa çıkar. Gerçi bu durumda nereden baktığına göre değişiyor. Yani bize olan güveni boşa çıktığında zaten bize güven verememiş, arkadaşımız olmuş ama dostumuz olamamış biri bizden uzaklaşır. Bu da bizim bir yerde işimize gelir, her şey olacağına varır bir şekilde. Görüldüğü üzere düşünürken bile işin içinden çıkamadık. Bu da aslında hayatta öyle birçok şeyi kafaya takmamamız gerektiğinin bir işaretidir. Bu cevapları bu yüzden seviyorum. Cevapların üzerine konuşmayı bu yüzden seviyorum. Sizden gelecek cevaplar da bu yüzden çok önemli. Haydi bakalım. Güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

güvenmiyorum artık kendime bile. İçten içe uzağım herkesten. Bakamıyorum kimsenin gözlerine. Samimiyetine aldanıp yeniden güvenir de kırılır gücenirim diye. İşin özü sevdiğim düşmekten, kalkamamaktan, hayatın tüm yükünü sırtlanmaktan, kıramazken kırılmaktan yoruldum. Yoruldum her şeyden. Yerli yersiz konuşmaktan bazen. Kendimi anlatmaya çalışmaktan. Sözüm ona güçlü ben susturdum saysa da, suskunluğum yalnızca bunda. Haklıydın. Uzak olmak en iyisiydi anlamayandan. Uzak olmak en iyisiydi anlamayandan.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Saatlerimizi 21.39 yaptık bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Ve hemen şöyle devam edelim. Sevgili Vahidin Bey bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmaları Viyana FM dinleyen dostlara armağan ediyorum. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir insanla sempatik diye arkadaş olunmaz doğrusu. Ama şöyle bir gerçek var. Bir insana bunu hayatının hangi evresinde sorduğuna göre vereceği cevap değişir bence demiş. Değil mi ya? Yani lise çağlarında falan. Belki hani bir mutlu ediyor, onunla olmak iyi geliyor diye. Sempatikliğinden dolayı arkadaş olabilirsin, arkadaş olmayı düşünebilirsin. Ama şayet işte yaşını başına aldıysan artık daha olgun, olumlu düşünmek durumundaysan, bir şeylere bakış açın değiştiyse, ki yaş alınca illaki bir şeylerin değişmesi gerekir. Hani böyle sosyal medyada görürüz işte, 40 yaşından sonra şöyle oldu, böyle oldu, şöyle olacak, böyle olacak. Onlar olağan şeyler değil aslında. Yani işte 40 yaşına gireceksin de bunu göreceksin değil. Olması gereken şeyler. Ya diğeri şov abi. Yani 30 yaşında böyle değildim de 40'da böyle oldum. 20'de şöyleydim de yaş oldu illa artık böyleyim. Olması gereken şeyler. Bununla gurur duymalısın. Çünkü yaşadıklarından ders çıkarıyorsun demektir bu. Seçimlerinin değişmesi, işte 20 yaşında sana sempatik gelen birinin 30-35 yaşında arkadaş olacakken seni iki kere düşündürmesi, seni yaş aldıkça kibir sahibi olmuş biri yapmaz bence. Aksine yaşadıklarından ders aldığının göstergesidir. Bu da çok güzeldir. Belki kimse seni bu konuyla alakalı takdir etmez ama emin ol, bir gün sen kendinin farkına vardığında, neyi neden yaptığını kimse anlamasa da sen bildiğinde, dönüp iyi ki diyeceksin. Bunu da diyebiliyorsan yeter abi, daha ne olsun ki? Sevgili Yıldız, iyi geceleri, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin diyelim kendisine de. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim, keyifli, huzurlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, şöyle demiş. Sempati beni yakınlaştırır ama güven bir insanı benim, beni bir insanın yanında tutar. Güven vermeyen biriyle ne kadar iyi anlaşsak da bu gerçek bir arkadaşlık değildir. Şöyle bir şey var. Elbette gülerim, eğlenirim ama güven yoksa gülmek ve eğlenmek de bir yere kadar.
onunla samimiyet kurmam, gecen güzel olsun demiş. Yani az önce Murat abinin cevabı için söylediğim yere geliyor aslında bu durum. Arkadaşlık kurulur. Gülersin, eğlenirsin. Ama ne bileyim. Mesela 3 kişilik bir ortamdasın. Sen, işte çok güvendiğin bir arkadaşın, bir de dümdüz arkadaşın. O ortamda eğer o dümdüz arkadaş birazcık neyin ne olduğunun farkındaysa, kendinin farkındaysa, kendini sorgular ve senden uzaklaşır abi. Yani der ki bunun buna yaklaşımı buydu, bana yaklaşımı buydu. Demek ki benimle alakalı soru işaretleri var. Gelir bunu sana sorar. Ya da ne bileyim, ben öyle düşünüyorum. Gelip sorması gerekir. Ben beklerim yani. Arkadaş, hani şu ortamdaydık, şuna şöyle davranmıştın, orada ben şöyle bir şey hissettim, bunun sebebi ne diye. Elbette ki vicdan sahibiysen buna direkt böyleyken böyle demek zordur ama imkansız.

onu gözlemlerim. Neticede herkese değilse de zaman zaman insana ikinci şans verilir, verilmelidir ama ben herkes ikinci bir şansı hak ederci değilim. Biraz da yapılan hatanın büyüklüğüne bağlıdır bu. Şayet yapılan bir hata seni bir başkasının gözünde küçük düşürdüyse, ona karşı mahcup ettiyse, bir dostunun yaptığı hata, bir arkadaşının yaptığı hata, bence onun affı olmaz, olmamalı. Geri kalan birçok şey düşünülebilir. Efendim, Koray Kaygısız bizlerle birlikte olacak. Sen Ağla Kalbim diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, ismini vermek istemeyen dinleyenimiz sevgili Batu'nun annesi bizlere ulaşmış. İyi yayınlar dilerim. Bu soruya ben olunabilir dersem oğlumun hiçbir arkadaşına bir daha olmaz diyemem. Dolayısıyla tabii ki de sempatik ama güven vermeyen biriyle arkadaş olunmaz. Anne olmadan önce sorsaydınız sorunun cevabı farklı olabilirdi demiş. Ya doğru bir düşünce tabii, burada olur denirse illaki evde bir şekilde karşınıza çıkar, tamam da. Şimdi de şey olmaz mı yani? Hani anne senin de içini biliyoruz. Radyoda verdiğin cevap her şeyi anlattı. Aslında güven senin için de çok da büyük mesele değilmiş. Birinin sempatik olması en azından belli bir yere kadar yetermiş falan diye. Vallahi gençlik zehir gibi, benden söylemesi. Tabii umarım Batu bunları duymuyordur. Yoksa bir yerde ben akıl vermiş olacağım ama. Elçiye zeval olmaz demişler. Bakalım oluyor mu olmuyor mu? Onu da bugünden sonra hep beraber görürüz herhalde. Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Selamları, iyi yayınlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sempatik ama güven vermeyen biriyle hiçbir şey yapılmaz. Sebebini bugünlerde bol bol görüyoruz demiş. Yani bunun üstüne bir şey söylenmez ama ben mesajı aldım ve o açıdan bakınca çok haklısınız. Ülkecek aslında şu anda güven problemi duymakta, dibine kadar haklıyız. Aslında sadece şu anda değil, hep haklıydık ya. Yani güvenimizi sarsacak birçok olay oldu. Bireysel olarak olsun, toplum olarak da olsun, güvenimizi sarsacak birçok olay oldu ama bizler yine de çıkmadık candan, ümit kesilmez diyen tarafta olmayı tercih ediyoruz. Efendim Mustafa Boran Durgun bizlerle birlikte olacak. Her şeyi zamana bırakma diyelim, ardından bu saatin kapanış çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Her şeyi zamana bırakma dedik. Yani dünkü konunun da üzerine geldi bir yerde. Zaman her şeyin ilacı değil dedik, değil mi? Yani her şey olacağına varıyor bir şekilde. Unutmuyoruz, alışıyoruz. O yüzden her şeyi zamana bırakmak olmaz. İşte sırf gayret ettik de olmadı diye sitem etmek de olmaz. Sen elinden gelen gayreti göstereceksin. Sonrasında yine zamana bırakacaksın ama direkt olarak ya her şey olacağına varır diye her şeyi zamana bırakmak şarkıda da söylediği gibi olmaz. Hani derler ya, her şeyi devletten beklememek gerekir diye toplumda kullanılan bir söz vardır. Öyledir ya. Hani o gayreti göstereceksin abi. Bir şeyler olmadığında keşke dememek için, yani keşke şunu da yapsaydım da belki olurdu dememek için o gayreti baştan göstereceksin. Efendim, sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Ali Bahşı bizlerle birlikte olacak. Unutmadan sev diyelim, ardından reklamlar. Bir de bunları biliyor muydunuz yapalım. Onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Bunları biliyor muydunuz? Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden İhsan Yüce sadece bir oyuncu değildi. Asıl gücünü senaryo yazarlığında gösterdiği ve Kibar Feyzo, Çarıklı Milyoner, Şabaniye ve Sosyete Şaban gibi Türk sinemasına damga vuran birçok filmin senaryosuna imza attı. Oyunculuğuyla iki kez Antalya Altın Portakal'da ödül kazanan Yüce, tiyatrodan da hiç kopmadı. Kendi tiyatrosunu kurdu ve yıllarca sahnede emek verdi. Sanatın yanında şiir, resim ve heykelle de ilgilenen usta isim 15 Mayıs 1991'de yeni senaryoları üzerinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ardında hala izlenmeye devam eden onlarca unutulmaz eser bıraktı.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
2: Aşkı meçhul. Aşkı meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Mega Kent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili Zeynep Hanım şu anda bizlere kulak veriyor. Melih zamana bırakmıyorum demiş. Aslında en güzeli. Yani madem her şey olacağına varıyor, bunu inanarak söylüyoruz. O zaman zamana bırakmamak lazım abi. Yani hiçbir şeyi içinde tutmayacaksın. Ne yaşanması gerekiyorsa yaşanacak. Feriha Hanım bizlere kulak veriyor. İyi yayınlar. Ercan Saatçi'den sayenizde çalışmasını istesem yayınlar mısınız? Eğer formatınıza uyuyorsa demiş, aldım listeye. Bu güzel eser gelsin ardından sorunun bendeki cevabıyla buralardayım. Haydi bakalım.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri.

0: kırmızı. Son kez. Sayınızda.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Kendimi kaybettim sayenizde. İşte bir şeyleri zamana bırakmamak, bir şeylere takılı kalmamak. Bu yüzden önemli abi. Yani kendini kaybetmek istemiyorsan bir şeylere takılı kalmayacaksın. Madem zamanla da olsa her şey olacağına varıyor, baştan yapacaksın. Ne yaşanacaksa yaşanacak. Şimdi kendimizi tekrar ediyoruz belki ama öyle ya, bunun başka bir yolu yok. Yaşatacaksın abi yani. 2 2 daha 4. Zaten inanışımız gereği de şöyle bir şey var. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez deniyor değil mi? Dolayısıyla hani Allah'a havale etmek tamam ama bir şeylerin zamanla düzeleceğine inanmak, zamanla geçeceğine inanmak bence boş. Hak edeni hiçbir şey yapamıyorsan Allah'a havale edeceksin. Yarına kalır, yanına kalmaz. Bunu unutmamak lazım. Ki hayat en azından senin için daha yaşanılabilir bir hal alsın. Sevgili Zuhal ablamız ve Gürcan abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler Melih. Gürcan abin ile eve dönüş yolunda sesindeyiz. Bizden selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Vallahi herkes sıcağı görüp bir yerlere gidiyor. Tatile falan. Biz yine burada aynı ortamda mikrofon başındayız. Bir kere nereye gideceksin ki zaten? Herkesin hayalini kurduğu yerdesin baba. O sıcak denizlerin dibinde. Hep vardır ya. Sıcak deniz muhabbeti. Dibindesin. Nereye gideceksin ki? Bir kere bir yere gitmene, herhangi bir plan yapmana o cümle içindeki sıcak müsaade etmiyor. Ama sağlık olsun. Şunun şurasında kışa ne kaldı? Vallahi ben kışın doğmuşum, kış insanıyım baba. Çok gerekirse üzerime o yorganı çeker, ısınırım. Ötesi çok da önemli değil. Efendim sıradaki çalışmayı kendilerine armağan edelim. Tabii öncesinde ne dedik? Sorunun bendeki cevabıyla buralardayım dedik. Az daha onu unutuyorduk. Şöyle ki, ben sempatik ama güven vermeyen biriyle arkadaş olamam. Hatta muhtemelen ben sempatik biriyle de arkadaş olamam. Çünkü arkadaş ilişkilerinin en başında aynı şeyleri hissetmek, aynı duygunun insanı olmak her şeydir ya. Ben o kadar sempatik bir insan değilim. Düz bir insanım. Katı kurallı bir insanım. Disiplinli bir insanım. Özellikle işim konusunda. Benim arkadaşlık, dostluk muhabbetlerim de genelde iş üzerine ya yardım isterken ya da birine bir şekilde yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışırken kurulur. O yüzden work work work. Tabi buradan alıp yabancı şarkıya bağlamayacağım ama çalışmak her şeydir abi. Yani ben work and travelci falan da değilim. Ki cümle içinde bile kullanamadım. Benim için
çok work, az travel, yani az gezim yeter. İşin sonunda evimde olacağım abi, yani böyle 3 gün 5 gün evden uzak olayım. Ha belki işte İnşallah kısa süre içerisinde nasip olur da gönüldaşım yanı başımda olursa o zaman durum değişebilir. Neden olmasın? Efendim yeter ki diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şimdi sırada güzel bir çalışma var. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, dedem Semih şu anda bizlere kulak veriyor. Aslında başından beri kulak veriyormuş. Selamlarımızı göndermiş olalım. Bir sesli mesajı var. Onu dinleyip ardından Nigar Muharrem'den İncitmişler adlı çalışmayı kendisine armağan etmek istiyorum. Vallahi kaydı yayına vermeden önce bir tur dinledim. Resmen benim adıma söylenmesi gereken ne varsa anons içerisinde kendisi anons niteliğinde ses kaydında yer vermiş. Sağ olsun. Mesleğe karşı olan dopamin arzusunu benim programla gideriyor ama dede vallahi bu kesmez. Senin elin kolun uzun. Şöyle bir yerlere el kol uzat da bir sesini duyalım. Uzun uzun. Hem bakarsın bize de bir şeyler çıkar. Efendim önce bir sesli mesajına kulak verelim, ardından güzel bir eser, onun da ardından buralardayız. Haydi bakalım.
1: Yana FM'de Melih kardeşimizi dinliyoruz. Eşlik eden, gecenin bu saatinde destek veren herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Melihciğim, sıradaki bir eseri bana armağan edersen ve dinleyicilere de yollarsan mutlu olurum. Anlattığın konu üzerinde çok fazla konuştuk. Belki de bugün sanki beni anlatıyor ya da beni konuşuyor gibisin. O yüzden program başından sonuna kadar sessiz bir şekilde dinlemeyi tercih etmektense bir sesli mesajı iletip hem sana hem de dinleyicilerine sıradaki eseri tekraren armağan etmiş olacağım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi programlar. Dinleyicilere de keyifli dinlemeler diliyorum.

0: Bien FM.
1: Nigar Muharrem bizlerle birlikteydi. Seni incitmişler dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz benden. Sevgili meslektaşım Semih'e, dedem Semih'e, ondan da sizlere armağan oldu. Keyif aldıysanız ne mutlu bize. Umarım kendisi de kısa sürede kalıcı olmak üzere mikrofonların başına geri döner. Şöyle bir uzun uzun dinlemek istiyorum. Yani onu ben çok dinledim. Ama hep ara ara dinledim. Yani böyle ya başında ya ortasında ya sonunda bir yerde yakaladım, dinledim. Bir ara bir uzun dinlemeye niyet ettim. Yayınları beklediğimiz kadar uzun sürmedi ama inşallah o uzun yayınlara da ben denk geleceğim. Bekliyorum. Esas yorumumu da o zamana saklıyorum. Kendisine de benim yerime yapmış olduğu anons için teşekkür etmek istiyorum. Dinleyicinin de böylesi. Efendim, güzel bir eser daha dinleyelim ardından. Günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sen varsın iyi ki. Ne güzel çalışma değil mi? İnsanın ömrünü, dününü, bugününü, yarınını emanet edebileceği birinin olması gerçekten dünya üzerindeki en güzel şeylerden bir tanesi. Hani hep diyoruz ama geçmiş geçmişte kalmıştır. Geleceğe bakmak gerekir diye. Bazen de gelecek daha sağlam olsun diye geçmişi geçmişte bırakmamak gerekiyor. Bilinmesi gereken ne varsa geçmişe dair, bugün de bilinmesi gerekiyor. Ki bugün kurulan ilişkiler daha sağlam olsun. Çünkü geçmişin bir gün ummadığın bir anda karşına çıkabiliyor ve hayatındaki kişi geleceğini, hayatının geri kalanını paylaşmayı hedeflediğin kişi, ben bunu neden bilmiyorum dediğinde verecek bir cevabın yoksa, işte o zaman her şey maalesef darmadağın olabiliyor ve bunun en büyük mimarı yine kendimiziz. Çünkü geçmişi gelecekten saklamak her zaman mümkün olmaz. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru gelmekteyiz.

hayat bir okyanus denildi. Öğrenmenin ucu bucağı yokmuş sevgili. Hayat bir okyanus denildi. Ben elimden kaçırdım dümeni. Bilemedim.

Güçsüz sanarlardı beni. Oysa sen güçlüyüm diye sevmiştin beni. Öyle söylemiştin. İnanmıştım sana. Bir gün gidip de yokluğunun beni yıkacağını hesap edemedim tabii. Bilemedim boğulacağımı gözyaşlarına. Sol yanımın böylesi acıyacağını bilemedim sevgili. Bu gece son kez yattım yatağıma. Kokusu sana benzeyen güller var sol yanımda. Duy sesimi sevgili. Bu gece son kez uyandır beni uykumdan. Kulağıma sevda dolu sözler fısılda. Son kez ağlayayım mutluluktan. Yaşlar düşsün göz pınarlarıma. Sesimi son kez duy sevgili. Beni bir hoşça kal demeden bırakma.

Kaybolanlar dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte oldu. Sürçülisan ettikse aşık ola. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf şu anda bizlere kulak veriyor. Bir eser de bize gelir mi dedi sevgili Emel. Hemen aldık listeye. Alper Sönmez bizlerle birlikte olacak. Kapanıştan önceki son çalışmamız. Neden anlattın diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bione FM.
1: Neden anlattın dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. Bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında yeniden görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Bu akşam iki şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Önce Burak Öksüzoğlu bizlerle birlikte olacak. Bitti bak diyelim. Ardından sürpriz bir eser gelsin, onun da ardından bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: gider. Her zaman.
1: Her zaman en iyi.
0: En iyi.
1: En duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.